0: Helal, nefesine sağlık. Hoş geldin
1: Teşekkürler, hoş
0: Afalas.
1: bulduk.
0: Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgilerde, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun? Nasılsın, heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuştu. Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolasler mi? Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz Mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız, yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima

0: Duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
1: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir karakteri ve kişiliği olan çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet, şimdi seni Yıldız'da bırakacağım. Bu programın efendim mottosu pasaportu gönül, rehberi müzik, rotası sanat. Henüz ekip ezberleyemedi ama yayın sonunda senin bunu tek seferde söyleyeceğini biliyorum.
1: Evet. Umarım.
0: Umarım. Şöyle az söz, çok müzik diyoruz. Seni Yıldız'la bir kez daha bırakıyorum. Ardından tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas Ermi.
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Ya, müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık. Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler. Yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Az evvel tabii ben Maya Diop dinleye dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diop dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
1: Ya
0: Öyle
1: aslında
0: değil.
1: Ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
0: Ben
1: Karadeniz'e
0: çalışıyorum.
1: biraz uzak.
0: Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor. Uzun
1: Evet.
0: yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından yıldızda

Buluşacağız şöyle kemençe ile birlikte. Efendim bu akşam sevgili Apolas Lelmi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık, Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz, ardından devam edeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençeyle kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yaylı çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor. Farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim mi?
1: Olur,
0: bir solo eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur, süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Tamam.
0: Ardından buluşacağız. Hasbihali devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apollos Lermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum beni
1: Çok
0: kırmadığın
1: güzeldi,
0: için.
1: çok güzeldi. Sürpriz oldu benim için de.
0: Evet, bu sana sürprizdi.
1: Evet.
0: Ama bir sürpriz daha vardı. Mektup var ama
1: evet.
0: Bir sonraki artık son blokta senin iki eserini aldıktan sonra inşallah yorumlayalım
1: tamam.
0: isterim. Benim beraber senden sonra düet olarak Karadeniz'e kalan albümünde yer alan aslında en güzel eserlerden biriydi. Ben şöyle tanıyorum Apolas'ı. Türkiye'nin her köşesine aşık bir müzik adamı.
1: Kesinlikle öyle. Türkiye zaten çok zengin, yani bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir derinlik, ayrı bir zenginlik var. Biz müzik yaptıkça zaten bunları da keşfediyoruz. Keşfettikçe de öğreniyoruz. Ben Trabzonluyum, Tonya ilçesindeyim. Ama tabii ki Hakkari'deki, İzmir'deki, Hatay'daki, Antalya'daki, işte Çanakkale'deki, Tekirdağ'daki bütün müziklere aşığım. Keşke yeteneğim olsa, yetse de hepsinden bir şeyler yapabilsem, yettiği ölçüde yapmaya çalışıyorum.
0: Apolas'tan kemençeli bir Ege türküsü de dinler miyiz mesela ilerleyen zamanlarda?
1: Olur tabii ki, çok severim. Zaten kemençemiz çok açık bir enstrüman. Tuluma göre daha açık bir enstrüman. Farklı sesler içerisinde var. Her şeye uyumlu bir enstrüman. Neden olmasın? Zaten bunu yapan arkadaşlarımız var sahnede. Biz de gelecek zamanda bu fikri değerlendiririz.
0: Seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel. Çok,
1: çok teşekkür ediyorum. Buna
0: seni şöyle küçük
1: ediniz.
0: Bir soluklandırırken
1: Tabii.
0: bir son blokta tekrar buluşacağız biz. Benden iki tamam. eser gelecek. Şöyle buyursunlar efendim. Biz de uzanalım şöyle. Volkan Konağı yad edelim. Mekan cennet olsun. Buyursunlar bir feriyim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum Apalas'cığım. Seni şöyle alırken Yıldız'a. Eren şahanesin. Eren'in mikrofonu yok. Ben birazdan ben yanına gideceğim mi? Şöyle ama. Sen mi gidiyorsun?
1: Mikrofonu verin. Buyurun Eren Bey.
0: Nasılsın Eren? Hoş geldin
2: tekrardan.
0: Teşekkür
2: ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Finale doğru son blokta geldiğinde kemençeyle nasıl bir aşk var aranızda? Merak ediyorum.
2: Vallahi uzun süren, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle.
0: Aman daim olsun. Kemençeyle farklı yörelerin eserlerini de çalıyorsun. Az evvel Altın Yüzüğüm olduğu gibi.
2: Yani Apolas'la bu çalışmaları sık sık yapıyoruz aslında. Farklı yörelerin türkülerini kemençeyle çalıp
0: eleştiri
2: okuyoruz.
0: Geliyor mu Apolas kemençeyle olmaz diye? Sanki bir Karadeniz ilgisiyle.
2: Neden olmasın ki? Bir Karadeniz ezgisini bağlama da çalıyor. Yani bizim bağlamının ezgisinde bir kemençe neden çalamasın ki?
0: Şahane yani. Ama çok yakıştı. Nefesine
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ederim.
0: Şimdi Apolas'tan iki eser dinledikten sonra ben senden de şöyle güzel bir solo almak istiyorum. Seni bırakmak istemem böyle hazır yakalamışken, olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman şöyle Apolas'ın mikrofonunu alırken Yıldız'ı biz tekrardan sevgili Apolas Lermi'ye bırakıyoruz. İki eser sonra yanında buluşacağım. Finale gitmeden önce Eren'i dinleyeceğiz. Ardından beraber veda edeceğiz. Son bloktayız. Buyursunlar efendim Apolas Lermi.

0: O kadar güzel söylüyordun ki zaten düeti bilenler biliyor, bilmeyenler de seni izledikten hemen sonra mektup yazdıklarında hem senin solo eserini hem de Karadeniz'e kalan albümünde ikimizin düetini dinleyeceklerdir.
1: Dinlesinler.
0: Var olasın Apolas, seni bölmek istemedim. O kadar güzel yorumluyordun ki huşu içerisinde, hiç ahengi bozmak istemedim son ana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Var olasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yıllar sonra çok güzel, böyle heyecan dolu bir program oldu. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz tabii Eren'e de teşekkür ediyoruz. Eren tabii yol havalarıyla da bizi hemen gönlümüzü mest etti. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasın. Avazınız, yolculuğunuz daim olsun. Güzel insanlarla karşılaşın inşallah. Senin kıymetini bilenlerle. Biz biliyoruz, seni seviyoruz. Eminim TRT Müzik'te uzun yıllar sonra seni izleyen, dinleyen kıymetli dostlar da ekran başında seni sevmişlerdir.
1: Ben de onları çok seviyorum. Hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllar diliyorum.
0: Amin. Biz Hemşin Yayları deyip veda edeceğiz. Müsaadenle şöyle küçük bir kapanış, ardından beraber veda ediyoruz. Efendim, Züleyha ile bırakmıyorum seni tabii ki, gözüm bir yandan burada. Züleyha ile sınırsız ezgilerdi efendim. Bugün sevgili Apolas Lermi ile beraberdik. Uzun yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında bizlerle buluştu, sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yepyeni bir programla ve yepyeni gördüğünüz gibi konseptimizle karşınızdayız. Heyecanlıyız çünkü bir yenilik yaptık programımızda. Yeni heyecanlarla başlamak güzel oluyor. Çünkü bizler sizlere heyecan duydukça güzel

0: şeyler verebiliyoruz. Şunu söylüyoruz, müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Bugün de böyle bir program olacağını umarak söylediğimiz şarkıların da bestecilerini söylemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü onlar ölümsüz eserlere imza atıyorlar. Ve bu eserleri onların da dinlediğinde, duyduğunda çok mutlu olduğunu biliyorum. Bazen karşılaşıyoruz kendilerinden bu konuda güzel sözler duymak bize iyi hissettiriyor. Mesela Ahmet Selçuk İlkan dedik. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Ayrıca Allah rahmet eylesin Selçuk Tekay abimizin müziğiydi. Ve sonra arkasından ne dedik? Büklüm büklüm
1: Büklüm büklüm
0: dedik.
1: dedik.
0: Bu arada Büklüm Büklüm de biliyorsunuz çok sevilen, yıllardır eskitilemeyen bir şarkı. Sezen Aksu'ya buradan teşekkür edelim ve selam saygılarımızı gönderelim. Evet, şimdi devam edeceğiz. Olabildiğince, elimizden geldiğince müzik diyeceğiz. Sizlere en güzel nefesleri, sesleri ulaştırmanın peşindeyiz. Bugün sırada bakalım şimdi neler var. Ece.
1: Sen varsın sırada. Harika bir şarkı dinleyeceğiz senden.
0: Evet.
1: Gündüzüm seninle diyeceğiz.
0: Vallahi severek çalıyorum ben de bu şarkıyı her seferinde. Hep beraber yorumlayalım nasıl olacak. Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize
1: Bravo,
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Çok sağ olasın Ececiğim. Arkadaşlarımın eline sağlık aslında. Birlikte güzel bir şeyler oluşturmak için hep birlikte aynı yerde aynı ruhları buluşturmaya çalışıyoruz. Bu ortak sofra gerçekten çok güzel bir şey. Müzikte en çok sevdiğimiz, belki de bizi en çok heyecanlandıran ve içinde olmaktan mutluluk duyduğumuz, bir çocuk gibi sevinçle dolduğumuz şey müzik yapmak. Hele ki iyi olduğunu hissettiğimizde, aynı ruhu yakaladığımızda gerçekten muhteşem oluyor. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, çok güzel iki şarkımız var sırada. Bir tanesini zaten çok iyi biliyorsunuz Ferhat Göçer'in sesinden. Biri Bana Gelsin diyeceğiz ve diğer şarkımız da Adnan Ergil bestesi olan Hiçbir Zaman içinde zamanı geçmeyecek,
1: eskimeyen,
0: eskimeyecek
1: zamansız bir
0: bir şarkı. Böyle ayrılık olmaz diyoruz. Hadi buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika. İki
1: Sizler de aynı
0: şarkı
1: şekilde.
0: birbiri ardına bağlandı. Ne düşünüyorsun? Sen okurken ne hissediyorsun?
1: Çok seviyorum tabii ki bu şarkıyı. Sizlerle olmak. Bir de şimdi atmosfer değişti. Daha
0: Aslında
1: böyle
0: evet
1: samimi
0: ya. Bunu
1: hissediyorum
0: çok
1: bizi.
0: konuşamadık seyircilerimize. Tabii ki sürekli müzik vermek istiyoruz, müzik ulaştırmak istiyoruz ama değişikliklerimiz gayet güzel oldu. Herkes memnun sanırım bu halimizden. Daha böyle evimize yakın bir ortamda, değil mi? Gibi
1: Kesinlikle.
0: hissediyoruz şu
1: Daha
0: anda.
1: samimi olduk.
0: Aynen, tabii ki Mustafa Bey'e, ekip arkadaşlarına, bütün emek veren dekorcumuzdan tut da işte kameraman dostlarımıza, sesteki arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sadece müzik değil, bir estetik biçim yani sizlere ulaştırılmak istenen. Onu da en güzel şekilde yapıyorlar. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Bir alkış da kopartacak galiba
1: Evet.
0: herkes. Evet.
1: Harikasınız.
0: Şimdi tabii ki bol bol şarkı söyleyelim, bol bol şarkı çalalım. İçimizdeki o güzel hisleri, duyguları aktarmaya devam edelim. Şimdi seni birazcık nefeslendirelim. Sen de bu
1: Tabii,
0: arada
1: seve
0: nefeslen.
1: seve.
0: Biz de sevgili arkadaşlarımla beraber bütün duygularımızı enstrümanlarımıza verelim şimdi. Senede bir gün diyoruz. Buyurun.

0: Teşekkürler Ece. Sağ ol. Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Harikasınız.
0: Harika. Çalmaya doyamadığımız, senelerdir de çaldığımız Şekip Ayhan Özışık bestesi. Gerçekten öyle besteler yapıldı ki zamanında zamansız, zamana meydan okuyan besteler yapıldı birçok değerli müzik adamı tarafından. Yani müzik insanları aslında bütün duygularını, geçmişten geleceğe uzanan bütün duygularını en güzel bence müzikle anlatıyorlar. Öyle değil mi Ece?
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: Katılıyorum.
0: şanslı bir durum aslına bakarsan.
1: Çok şanslı bir durum ve yüzyıllarca o şarkılar kalacak. Yani kalıcı bir iz bırakmak bence sanatçıların en büyük şansı,
0: Zaten
1: yeteneği.
0: şöyle bir şey var. Buradaki bence samimiyet çok önemli bir altını çizilmesi gereken bir konu. Bazen yüzlerce, binlerce şarkı beste yaparsınız ama gönüllere girmeyebilir. Kalplere ulaşmayabilir. O baktığımızda böyle öyle değerli bestekarlar var ki bir tane, iki tane veya beş tane şarkıyla yıllarca söylenene eskitilemeyen şarkılar yapmış. Yani çok eser yapmak, üretmek de marifet sayılmaz aslına bakarsan. Kalıcı ve gerçekten duygusu doğru,
1: Zamansız
0: evet
1: alabilmek,
0: duygusu
1: evet.
0: doğru olmalı diye düşünüyorum. Yani o yüzden samimiyet her yerde kendini belli ediyor, gösteriyor.
1: Çünkü insan kendi içinden de kendi yaşadığı duygulardan da tabii bir şey bulunca,
0: Tabii
1: yani o
0: şüphesiz.
1: herhangi bir sanat eseri
0: Zaten
1: veya bir beste bir şey olabilir,
0: öyle
1: insanları
0: bir şey.
1: çok daha etkiliyor demek ki.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi gel şeye gidelim. Bizim biliyorsun yine sanat güneşimiz her dönem, her yerde, her zaman hatırlanacak özel isimlerden biri. Hem yorumculuğu hem de yaptığı besteleri de gerçekten böyle iz bırakmış
1: Muhteşem.
0: şekilde ortaya konulmuş besteler. Mesela o bestelerin en başına baktığımızda Zeki Müren aklımıza neyle gelir?
1: Şimdi
0: Evet,
1: uzaklardasın.
0: şimdi uzaklardasın diyelim ama arkasına yine benzer böyle aynı duyguyu yaşatacak bir şarkı daha
1: Dokularda,
0: ekleyelim.
1: tatta, değil mi?
0: Onu da şöyle yapalım. İkinci bahar diyelim. Yine bir
1: Hı.
0: Sezen Aksu olsun.
1: Çok severim o
0: İki
1: şarkıyı da.
0: şarkıyı böyle peş peşe
1: Söyleyeyim ben de.
0: söyleyelim. Hadi buyur.
1: Tamam.

0: Çok güzel. Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harikaydı.
1: öyle.
0: İki şarkı da peş
1: Harikasınız.
0: peşe çok güzel geldi. Bize de iyi geliyor tabii ki burada.
1: Biz
0: Hem
1: de iyi hissediyoruz. O
0: tabii hem
1: duyguları
0: icra ederken
1: yaşıyoruz.
0: hem kendimize de bir iyilik etmiş oluyoruz. Şifasını biz de kapıyoruz. Güzel oluyor. Harika. Ne yapalım? Şimdi birazcık Karadeniz yolculuğu yapalım mı? Ne dersin?
1: Yapalım.
0: Gittin mi
1: Yapalım.
0: Karadeniz'i, dolaştın mı hiç?
1: Babam Karadenizli.
0: Ay, benimkisi de soru mu şimdi? Neyse.
1: O yüzden
0: Evet.
1: seve seve gidelim şu an
0: Allah rahmet
1: doğuyor.
0: eylesin. Sen ama şöyle, Karadeniz'de olmak başka bir şey, Karadeniz'i gezmek başka bir
1: Evet,
0: şey.
1: çok haklısın.
0: Dolaştın mı?
1: Maalesef bu konuda eksiğim. Henüz hala bir Karadeniz turu yapamadım.
0: Öyle mi? Bence
1: Maalesef,
0: en yakın
1: evet.
0: zamanda bir Karadeniz turu yap. Şimdi Karadeniz'e gittiğimizde tabii karşımıza çok türküler çıkıyor. Güzel türküler var. Birbirinden güzel türküler var, müzikler var ama bugün istedik ki özellikle böyle çok sevilenlerden, en çok sevilenlerden bir sıralama yapalım. Bir tane ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ama bunu şey söylüyorlar ya, ben şimdi onu
1: Ben
0: söylüyorum.
1: seni
0: Sevduğumi,
1: sevduğumi
0: dünyalara
1: da.
0: bildirdim.
1: Evet.
0: Ardından da bir Türk filmindeydi.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun sen o filmi?
1: Evet. Türkan Şoray'ın oynadığı.
0: Balıkçı Azize'ydi, değil mi
1: Balıkçı
0: o?
1: Azize.
0: Balıkçı Azize filminde Belkıs Özener'in sesiyle seslendirdiği müthiş bir şeydir, şarkıdır o. Oy oy Azize.
1: Azize. Evet.
0: Beni çok eğlendiriyor şarkı
1: Ben de çok
0: neyse.
1: seviyorum. Hem söylemeyi. Çok tiyatral da bir
0: Değil mi?
1: şarkı.
0: Şimdi
1: Severek
0: duyacağız
1: söyleyeceğim.
0: zaten. Hadi bakalım, Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Buyurun.

0: Bravo. Muhteşem.
1: Ben de alkışlıyorum çünkü muhteşemdi. Hakikaten böyle eserler zaman zaman çalmamız hoşumuza gidiyor. Çünkü bizim yani teknik açıdan bakıldığında enstrümanistler için heyecan verici eserler bunlar. Bu hafta bizim için güzel bir hafta oldu. Yani programın da en başında söylediğimiz gibi yeni evimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bir enerji verdi bana nedense bilmiyorum.
0: Kesinlikle ben de çok, ben bir ara böyle çok hatta samimi bile oldum. Kendimi
1: olabilirsin.
0: Tamamen evde hissederek.
1: Bizler her hafta burada yine aynı şekilde müzik yapmaya devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Umuyoruz ki müzikler sizlere gerçekten iyi gelmiştir. Bir sonraki programın nasıl olacağını biz de sizler gibi merak ediyoruz. En güzel şarkıları hazırlayıp yine burada olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: O yüzden müzikle aram iyidir.
1: Nar tanesi, tanesi de sevdim nar tanesi. Güzellerin içinde de.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Elinize emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barcarolle adlı eseri başka bir yorumla icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrollüğünüz var esumanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat Aşkı'nın
0: çok selamlar.
2: Hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldık.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler.
0: Farklı disiplinler.
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı evet. disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey. Sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel hissettiniz.
1: Biz bir şey yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında.

0: ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziğiyle klasik Batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye bir ayrım var. Hala var değil
1: var
0: mi?
1: Tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir maç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangisi sanatçımız yapıyor?
2: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Hı hı. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik Batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı, hı hı, repertuardan beslenerek Hatice keman partilerini
1: çalıyor. Hazır düzenlemeleri olan trioları.
2: Ama biri evet. Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde yaptı.
0: Çok güzel. Onlara da selam olsun.
2: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
2: Evet.
0: Bizim çok güzel. Için. Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor, evet, aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserimize?
1: Yine bir klasik Batı müziği eseri, Masne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilba Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben...

0: Doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım. Onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düyo olarak çalıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu. Biraz Emine bahseder. Onun dışında oda müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize
1: Çok
0: teşekkür
1: tebrik
0: ediyorum o yüzden.
1: ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilba'yla olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz var
1: Evet,
2: ki bizi farklı farklı insanlarla bir araya getiriyor, farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
1: evet, çok çok
2: diyebiliriz.
1: büyük bir dil aslında yaptığımız
2: Öyle.
1: meslek
0: Çok
1: kesinlikle.
0: ortak.
1: Sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç, hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilba gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzik Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müziği Korosu.
1: Evet.
3: Dördüncü yılımız yeni
1: Maşallah,
3: doldu.
1: harika, harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki
1: İyi
3: hem
1: ki.
3: eğitici olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
1: Çok
3: en
1: doğru.
3: güzeli, bundan
1: Yani
3: güzeli yok.
1: her konuda öğretmenlik
3: Evet.
1: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve
3: Teşekkür
1: sizden
3: ederiz.
1: tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
1: Buyurun.

0: Viyolonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları...
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek isterim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunu aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizleri bir nevi de bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimize bilmeleri için bu fırsat bilgilendiriyoruz. Evet. Bu konuda da
2: Gerçekten.
0: kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik, hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet.
2: duymasın,
0: Evet.
2: görmesin?
0: Evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünya
0: konserde dünya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontan şeyler planlıyoruz her zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim. Tamamdır. O
2: Tamam.
0: zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sesine yüreğine sağlık ustam.
1: Eyvallah.
0: Türküler çalınıyor, söyleniyor. Ama sen tüm ruhunla, bütün yüreğinle türküyü yaşadın resmen.
1: O sizin güzelliğiniz.
0: Seyfettin ustam, seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Elmadağ'ın Karacahasan köyünde ikamet etmekteyim. İşte müziği severek uğraşıyorum. Yani müzik benim hayatımın bir parçası.
0: Nöbet teyzeciğim.
2: Efendim.
0: Ne çalıvereceksin bana?
2: Ne isterseniz çalarım.
0: Sen başla, gerisini getir.
2: Tamam.
0: Hadi buyur bakalım.

0: bireli bireli.
1: Sesine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne güzel söyledin.
0: Güzel.
1: Kültürel kodlarımızın var olduğu türkülerde halen senin gibi insanların, efsane insanların yaşıyor olması biz gençlere de büyük umut veriyor.
0: İnşallah. Ben de sizden teşekkür isterim. Çok sevdim hepinizi de.
1: Seyfettin ustam, beni duygular denizine attınız.

0: Ne güzel yani, bunu yapabilmişsek ne güzel.
1: Şimdi ne dinleyeceğiz senden?
0: Benden de şimdi bir oyun havası, bölgemizde çok söylenen. Hacelim diye bir oyun havamız var.
1: İznin olursa ben de bakırla çalayım o zaman.
0: Eyvallah, tabii.
1: Buyur.
0: Eyvallah.

0: Sesine, sazına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Sevgili arkadaşlar, sizlerin de ellerine sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Ne güzel bir türküdür bu ya.
1: Evet, yöremize ait Üstad Bayram Aracı'nın türkülerinden birisidir. Ondan kayda alınmış türkülerden. Bayram Aracı, bildiğiniz gibi Elma Dağlı ve Türkiye'de müzik anlamında, çalıp söyleme tekniği anlamında çok önemli üstadlardan birisi. Üstadın R karar bağlama çalma konusunda Neşet Ertaş'ı etkilediği biliniyor. Ve Nuh Akgün gibi, Hacı Taşan gibi, Çekiç Ali gibi, Arif Sağ gibi, Orhan Gencebay gibi büyük ustaları da etkilemiş ender sanatçılardan birisi.
0: Rahmetli Bayram Aracı'yı bize tanıttın. Şimdi sıra geldi sana.
1: Ben Erdi Çavdar, Elma Dağlıyım, müzik öğretmeniyim. İyi bir müzik severim diyelim kısaca. Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşıyoruz. Müzikle hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz hocam.
0: Ne çalacağız?
1: Yine Bayram Aracı Üstad'a ait olduğu bilinen, ondan derlenmiş Oyalı Yazma isim türküyü söyleyebiliriz.
0: Oyun havası gibiyse ben de zil
1: tabii,
0: çalsam.
1: Tabii.

0: Var oğlum, çok yaşayın ya. Emeklerinize sağlık. Erdi kardeşim, sesine yüreğine sağlık.
1: Sağ olun Emre'cim.
0: İçimden geldi. Ben Emre Dayıoğlu. Soyadım Dayıoğlu olduğu için var olun Dayıoğullarım, var olun dedim. Madem böyle dedik, Elma Dağı geldik. Hocam şimdi sırada ne var?
1: Şimdi Elma Dağı yöresinin kına türkülerinden güzel bir türkü. Yeni derlemeye çalıştığımız bir türkü. Kaybolmaya yüz tutmuş bir türküydü. İnşallah bizimle beraber tekrar canlanır diye düşünüyorum.
0: O zaman benim heybeye de olsun.
1: Tabii ki.
0: Dayıoğullarımla beraber mi çalacaksın, tek mi çalacaksın?
1: Bu seferlik tek söyleyelim. Beraber son türkümüzü inşallah birlikte yapacağız.
0: Hadi buyur bakalım.

0: olmuş.
1: Varol erdi kardeşim.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Kendi yöreğin türküsünü sen de benim gibi heybene doldurmuşsun.
2: Evet.
1: Heybeler boş kalmasın.
2: İnşallah.
1: Türkülerimiz susmasın. Dayıoğullarım var olun, sağ olun. Son olarak ben zilleri dakem. Ben bu dayıoğullarım bir daha nereden bulacağım? Ne çalıyoruz?
2: O zaman yine yöre türkülerinden.
1: Tabii tabii.
2: Bir aldılar diyelim. Güzel bir oyun türküsü. İnşallah eğlenceli şekilde sizlere uğurlayalım hocam.
1: Sonra da ben gideyim başka diyarlara, başka yörelere, başka bölgelere.
2: Heybeyi doldurmaya devam.

Bugün Ankara'nın güzel ilçelerinden Elmadağ'a geldim. Dayıoğullarımla, dayı kızlarımla buluştum. Onlarla müziği, sevgiyi, kardeşliği birleştim. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aram iyidir.
1: Nar tanesi, tanesi de sevdim nar tanesi. Güzellerin içinde de.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde.

sabahlıyorum, dönüştüğüm her yer iyi yanın kalabalığının görüntüsüyle, yalnızlığımdan utanıyorum.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesidir. Sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

dağlara. Allah'ım hayırma sen yarım ille nefesim nefesim. Haykırıyorum dağlara Allah'ım duy ses. Şimdi Ekrem.

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçeleri su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen da.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Romantik bir İstanbul sabahında hem romantik hem çok neşeli hem çok güzel sesli hem de aynı zamanda enstrümanist gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız. Hoş geldin Boracığım, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim,
1: maşallah,
0: teşekkür.
1: Maşallah, sormama pek gerek yok. Bomba gibisin yani, gayet iyi duruyorsun.
0: Çok teşekkür ediyorum, sen de öyle. Çok uzun yıllar seninle birçok programda beraber olduk. 90'lara dayanıyor diyebilir miyiz? Gerçi 90'lardayken ben çocuktum ama çocuk işçi diyoruz hep böyle bizler kendimize. Çok çocuk yıllarda başladığımız için sen de aynı şekilde müziğin o Türkiye'deki en efsane döneminde başladın sen de müziğe. O yıllardan bu yıllara müzik yolculuğunda anda nerelerdesin?
1: Aslında tabii biraz geniş kitlelere tanınmam o yıllarda oldu. Ancak ve ancak 82-83 yıllarından beri profesyonel müzik hayatına başlamıştım. Rahmetli babacığımla beraber Fenerbahçe'de bir
0: restoranda. Ben bizim karşılaşmamızı söyledim.
1: Tabii.
0: O dediğine ben yetişemedim.
1: Tabii ama çocuktun da o dediğimde sen zaten herhalde daha yoktun dünyada.
0: Evet.
1: Ondan sonra ama şöyle, tabii güzel yıllardı. İnsanlarımızda da büyük bir özlem var 90'lara karşı. Hı hı. Ama biraz bazen sahtekarlık yapıyorlar. Çünkü neden? Yeni çıkan bir kötüleme anlamını da söylemiyorum da bir rapçiye gidip bilmem kaç bin lira para veriyorlar konserlerine ama 90'lara gelince elleri titriyor. Hı hı. O yüzden ben genelde 90'lı projelerin birçoğuna katılmıyorum. Çünkü diyorum ki 90'lar 90'larda kaldı. Hı hı. Şimdi 2026 model bir Bora Gencer var diyorum.
0: Ondan uzun uzun bahsedeceğiz zaten. Evet, 2026.
1: Ne kadar uzun?
0: Yani işte ne kadar uzun bahsedebileceksek, neler yaptıysan, 2026'da neler yaptığına bağlı günümüze geçeceğiz. Ama ben istedim ki girizgahı yaparken geçmişten başlayalım. Çünkü tabii, müzik bir yolculuksa eğer bu yolculuk senin içinde. Ta ki bence senin de cenin olduğun yıllara kadar dayanıyor.
1: Doğru.
0: Çünkü çok önemli bir müzisyenimizin oğlusun. Ama öncesinde o güzel sesini bir dinleyelim, sonrasında sohbetimize devam
1: seve
0: edelim.
1: Seve.

0: 2026 model Bora Gencer'le beraberiz. 2026 model Bora Gencer neler yapıyor?
1: Değişen yok, her şey orijinal.
0: Neler bu arada yapıyor? Öyle gerçekten. Yani iltifat olsun diye söylemiyorum.
1: Ama sen de maşallah, yani hiç o yıllarda neysen hala olsun, hiç iltifat olsun diye söylüyorum. Çünkü iltifat doğru olanı yüze söyleme sanatıdır. Kompliman yalandır. O yüzden iltifat ediyorum sana, gerçeği söylüyorum.
0: O zaman çok güzel isim, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Şimdi ben yaklaşık tabii 2019'da başladığım, 7 yıldır yaptığım bir Elvedasız Şarkılar projem var. Onu bu sene 7.sini Bodrum'da, statta, Allah kısmet ederse sokak hayvanları yararına ve Ajda Pekkan'ın öncülüğünde ve diğer sanatçıların da katılımıyla yapmak istiyorum. Bizim her bu konserimizde misyonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Şu ana kadar Emre Altun'dan, Murat Kekilli'ye, Yeşim Salkın'dan, Işın Karaca'ya, Nükhet Duru'dan, Fatih Erkoç'a, yani birçok isim katıldı bu projeye. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse, ki bu aralar çok sıkça da kayıplarımız oldu. Şu son senede mesela Volkan Konak, İlhan Şeşen, Fatih Ürek. Hatta projeyi anlatırken rahmetli diyorum, biraz trajikomik bir durum oluyor. Diyorum ki malzeme bol diyorum, çünkü ölüyoruz, kalmıyoruz yani. Hep birer şarkı söylüyorduk bu projede rahmetlilerden. Ancak Murat Kekilli'nin geldiği ikinci Bodrum'da yaptığım konserde halk Murat'tan bu akşam ölürüm mü istedi. O da bana döndü, hani ne yaparım gibisinden, ne yapayım, konsepti bozar mı? Yok söyle dedim, yani halk istiyor. O günden sonra proje bir tane kendimizden, bir tane rahmetli olan şarkıcılardan olarak devam etti. Onu yapacağız Haziran'ın son haftasında inşallah.
0: Çok güzel bir proje bu arada, kıymetli bir proje.
1: Evet, iki tane
0: seve seve sunarım.
1: Ben de düşünüyorum vallahi. İki tane çok iyi oldu bu. İki tane araç minimum alınacak gelirlerle. Onların bir tanesinin üstünde Ajda Pekkan, bir tanesinin Bozkurt İlham Gencer yazacak. O araçlar otellere gidip yemek artıklarını toplayıp sokak hayvanlarına, barınağa götürecekler falan gibi. Çok geniş kapsamlı bir proje. Onu yapıyorum. Bu arada ilk defa sizin bu programınızda söylüyorum Melike'cim. Çok güzel bir şarkı yaptı bir arkadaşım bana. Onun çalışmasını bitirdik. Altyapısı iki farklı versiyonla, bir tanesi Pop Alaturka, bir tanesi böyle beachlerde, sahillerde çalınabilecek
0: şekilde. Burada söyleyeceğiz
1: şekilde.
0: Değil mi?
1: Yok, söylemeyeceğiz.
0: Ha, söylemeyeceğiz. Burada evet, söyleyeceğim bir şarkının da hikayesi var, onu da sormak istiyorum ama onun ikisini şu anda karıştırdım. Birazdan söylesin. Birazdan. Tamam. Şimdi bu bahsi geçen şarkıyı anlatabilirsin.
1: Tabii o şarkı da çıkacak yaza projelerim olarak. Onun dışında bir televizyon programı teklifi var. Bakalım, ben de televizyonları özledim. Sahneler devam edecek yazın.
0: Sahne bol bol devam böyle, ediyor. Denk geliyoruz bazen Bodrum'da.
1: Böyle toparlamış olayım yani, fazla uzatmadan.
0: Ne harikasın. Çok kıymetli projeler bunlar. İlk anlattığım proje için şunu söyleyebilirim. Müziğin şifalandırıcı bir yanı olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bu projede de bir şifa var, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Bir kere öyle güzel bir şey oluyordu ki, rahmetli babacığım hayattayken onunla başlamıştık. İlk burada çok büyük Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinin içinde yapmıştık ilk konserimizi 2019'da. Babam bana dedi ki, zaman zaman biz böyle çatışırız demeyeyim de, böyle onun söylediği her şeyi ben kabul etmezdim falan. Bana bir gün geldi, dedi ki şu, dedi, baba filminin, dedi, şarkısını yapsana, bir Türkçe söz yaz ona, dedi. İşte Godfather'ın, evet. Speak

0: Lovely Love. Peki dedim, yazdım ama tabii oradaki anlamını yazmadım. İngilizce anlamından çevirmedim. Baba oğul bir şarkı yazdım. İnanılmaz oturdu ama gerçekten. Yani bunu bütün müzisyenler de çok takdir etti. Yani Çelik falan ağladı mesela dinlediğinde. Biz babamla bunu tabii finalde, hani proje bana ait. Ben böyle özel bir şey yapmıyorum kendim için. Bir megalomanlık falan yapmıyorum, ego yapmıyorum ama finalde bu konserlerin hep babamla çıkıp bunu söylerdik. Tabii babam rahmetli olunca şimdi
1: Allah
0: ben her
1: rahmet eylesin.
0: finalde onunla olan o videoyu koyuyorum. Zaten insanlar böyle geldiklerinde hem rahmetli olmuş sanatçılardan mesela herkesi sevmek zorunda değiller ama muhakkak sevdiklerine denk geliyorlar. Onları hem hatırlıyorlar hem de kimin kimden söyleyeceği belli olmadığı için o da bir sürpriz oluyor. Böyle tamamen full neşeli eller havaya bir konser değil de tamamen vefaya dönük insanların gerçekten duygulandığı harika bir şey oluyor ve finalde de o gelirlerin de bir derneğe ya da vakfa bağışlanması da işi noktalıyor. Dolayısıyla bu artık ölümsüz bir proje olmuş haline geldi. Yedincisini yapıyoruz. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Allah bana ömür ve güç verirse ben bunu neden bir Dua Lipa, bir Sting gelip de
1: Muhteşem olur.
0: işte rahmetli olmuş Freddie Mercury'ler, Michael Jackson'lar, George Michael'lar, Amy Winehouse'lar, Whitney Houston'lar kimler yok ki dünyada bunu uluslararası boyuta taşıyıp buradan da bir Türk sanatçısıyla destekleyerek uluslararası bir boyutta ve tam da dünyanın şu anda böyle kaos yaşadığı, savaşların olduğu, insanların öldüğü bir dönemde bir We Are The World gibi bir hava yaratıp bir şarkıyla da bunu taçlandırıp tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla.

Gecenin nemini düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak.

0: Bora Gencer ritmi tutmaya devam ediyoruz ama bizi çok sevdiğimiz sanatçıların tüm ritimlerine götürdün. Adeta müzik şöleni oluyor. Bu arada tabii ki hemen bol bol bahsettik ama ben ayrıcalıkla ve özellikle bahsetmek istiyorum ki İlham Gencer çok kıymetli, yine ölümsüz diyebileceğimiz çok değerli müzisyenlerimizden, çok saygıdeğer büyüklerimizden bir tanesi ve son olarak 100. yaş doğum gününde tesadüf ben de oradaydım. Yani tesadüf değildi elbette ki ama Bodrum'da bir ödül gecesinde denk gelmiştik. Ve İlham abinin de 100. yaşı kutlanmıştı. Bir kez daha rahmetle anıyorum. Çok büyük miraslar bıraktı bize. Bir tanesi de sensin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen de duygulandın şu an fark ediyorum. Yokluğuna alışmak zor olsa gerek.
1: Tabii her gün. Her gün onu düşünüyorum. Her gün bir anımız. Şimdi şöyle, insanlar tabii doğup büyüdükten sonra, evlat sahibi olduktan sonra hayatlar biraz farklılaşabiliyor. Mesela yurt dışında okuyor çocukları, aileler ayrılabiliyor, uzaklık oluyor falan. Tabii o zaman da anılar birikmiyor ama ben babamla son 3 yıl Bodrum'da her saniyeyi beraber yaşadığım için benim anılarım çok birikti. O yüzden kitap da yazdım duayen diye babama. Hı hı. Destek Yayınları'ndan çıktı. Bu arada ben üzüldüm de zaman zaman, dedim ki ya babamı bu kadar düşünürken annemle bu kadar anım yok. Annemi bu kadar düşünmüyorum ki, anneme aşığım yani, inanılmaz bir güzel kadındı. Anneme acaba haksızlık mı yapıyorum falan diye acayip böyle kafamda çok enteresan şeyler yaşadım. Evet, babam hakikaten yeni gençlerin de aslında çok tanıması gereken çok özel bir kişilikti her yanıyla. Sadece müzisyenliğiyle değil, karakteriyle de çok özel bir insandı. Onu her gün rahmetle anıyorum. Sana da teşekkür ediyorum onu dile getirdiğin
0: ne
1: için.
0: Ne demek? Çok büyük bir müzisyen, çok kıymetli nurlarda uyusun diyorum ben. İlham Gencer'in oğlu olmak defalarca konuşulmuştur, defalarca sormuşlardır ama sana bıraktığı en büyük miras nedir?
1: Ah ah, hangisini anlatsam ki, inşallah hepsini kapmışımdır. Zaten yazısında da vardı özel. Dedi ki hani, maddesel bir şeyi evlatlarım olarak benden belki alamayacaksınız ama dedi. Tabii tek ben değilim, abim de vardı ve rahmetli ablam da hayattayken. Ben size sabır, şükür ve dua, bunları hiçbir zaman eksik etmeyin diye ve her zaman ülkenizi, bayrağınızı koruyan, şerefinizle çalışan, bana layık bir evlat olmanızı en büyük dileğim budur dedi. Ben size dedi, kendi kişiliğimi bırakıyorum aslında miras olarak demek istedi. Ve mesela inançlı da bir insandı benim babam.
0: Evet.
1: Namaz kılmayı bana öğreten benim babamdır ve Ramazanlarda orucunu tutardı, cumasına giderdi. Yani bunu böyle ortalıkta işte bir reklam amacı olarak kullanmayan, bir caz piyanisti olarak Türkiye'ye cazı getiren bir insan olarak, bunun başını çekenlerden biri olarak böyle bir inançlı bir insan, bu derece inançlı bir insan da sanırım yoktur. Dolayısıyla yemesine, içmesine, bakmasıyla, sporuyla, Ajda Pekkan dahil olmak üzere birçok sanatçının kazandırılmasındaki karşılıksız etkileriyle, yani bugün günümüzde insanlar böyle adres tarifini bile neredeyse karşılıksız yapmıyorlar. Öyle bir gün yaşıyoruz. Gerçekten yani 24 saat anlatsam bitmeyecek bir kitap gibi. Babam çok müthiş bir insandı. İnşallah Allah bir gün ben de göçtüğüm zaman onunla bir şekilde karşılaşmayı bana nasip etsin.
0: Muhteşem, anlaşılmaz.
1: Tabii ki annem ve bütün sevdiklerimi de.
0: Elbette, elbette. Bir yerlerden bizleri izlediklerine de inanıyorum.

Bırak tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla. Ne boş kaygıların, korkma bana hiçbir şey olmaz.

0: Harika Tolga.
1: Şimdi baban için bir kitap yazdın ama aynı zamanda başka kitaplar da yazacaksın. Yazarlık durumu
2: belki
1: nereden?
2: Belki de kitap. Yok, hiçbir iddiam yok. Benim tavla oynadığım bir arkadaşım Bodrum'da, çok sevdiğim bir kardeşim.

0: bana bir gün dedi ki, babam rahmetli olduktan sonra, ya dedi, baban için bir kitap yazmayı düşünüyor musun dedi. Şu andan itibaren düşünüyorum, teşekkür ederim dedim bana böyle bir fikir verdiğin için. Geceleri kalktım, 3'te kalktım, 10 dakika yazdım, 4.30'da kalktım, yarım saat yazdım. Böyle böyle yaza yaza yaza yaza onunla özellikle yaşadığımız son 3 seneyi kaleme aldım. Gerçekten iddiam yok ama ikinci kitapta biraz daha iddialı olabilirim. Çünkü orada kendi yaşadığım olaylarla ilgili bir çekim gücünün ne kadar enerjinin gerçek olduğunu anlatmayı düşündüğüm bir kitap yazmaya da başladım hatta. Üçüncüsü belki olmaz ama ikincisi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yaşadıkça da bazı başka tecrübeler de ekleniyor üstüne. Malzeme toplamam lazım çünkü. Çok enteresan bir kitap olacağını, bir de birebir yaşadığım için, hani başkalarından duyduğum şeyler değil, kendi yaşadıklarım olduğu için de benim için çok enteresan bir kitap olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi elbette ki kitapta can alıcı yerleri anlat demiyorum şimdiden bana ama çok ilginç olaylar ve tesadüfler başına geliyormuş
0: Kesinlikle öyle.
1: senin. Bunlardan bir tanesini paylaşır mısın?
0: Yaralayıcı ya da bir tanesini paylaşır mıyım? Şöyle kısacık paylaşayım.
1: Tamam.
0: Mesela hikayesi uzun olacak onun da ama Cüneyt Arkın hayranıydım ben. Rahmetli, hep rahmetlileri anıyoruz bugün. Küçüktüm, bir otel vardır Tarabya'da. Orada arkasından koştum, mermerde yerde düştüm, dişlerimi kırdım falan
1: Ah.
0: filan. 7-8 yaşımdaydım o zamanlar. Ve aradan yıllar geçti, ben Cüneyt abiyle reklam filminde oynadım. Daha başka şeyler de oldu tabii, onları kitapta yazacağım.
1: Kitapta çok heyecanlı.
0: Yani neden Tarık Akan değil, o da çok kıymetli, Fikret Hakan değil, Göksel Arsoy değil, Ekrem Bora değil, İzzet Günay değil de Cüneyt Arkın değil mi yani? Hani hayran olduğum kişiyle böyle bir araya gelip reklam filminde oynamak falan.
1: Denk gelmesi. Tesadüf değil, tevafuk diyoruz biz bazı şeylere.
0: Bravo.
1: Resmen onun gibi olmuş. Peki, şimdi bir şarkı daha burada ben senden rica edeceğim.
0: Olur.
1: Müziğin ritmine özel. Bu şarkının bir hikayesi var. Senin son dönemde yaptığın şarkılardan biri. Anlatmak ister misin
0: Tabii ki
1: hikayesini?
0: hızlıca geçeyim. Şimdi Barbaros diye yine rahmetli
1: Bugün,
0: bir
1: evet.
0: dostum ama o gençti. Genç yaşta
1: Allah rahmet
0: kaybettik onu.
1: eylesin.
0: Beni bir gün aradı çünkü biz Galata Kulesi'nin olduğu yerde o bir mekan işletiyordu. Orada 2 sene her hafta sonu çok güzel programlar yaptık. Çok sevdiğim bir insandı. Bir de iyi bir hayvanseverdi. Hatta bana bir hediye ettiği Scottish kedi vardı. Beni bir gün aradı ve dedi ki, Ukrayna'nın 2016'da birinci olduğu bir şarkı var dedi. Jamala diye bir kadın söyledi. 1945-48 tarihi karıştırabilirim. Oradaki mezalimi anlatan falan. Ya dedi, bunu söylesene. Dedim, bu bir kadın vokal yani, benim sesime gitmeye bir de zor şarkı. Yok dedi, bu seninle çok güzel olur falan, bastırdı. Ben gittim, Ukraynalı bağlantılar falan filan. Onun edisyon firmasından şarkıyı aldık, söyledik falan derken. O arada da sürekli ben söz yazıyorum, bana bir şans tanır mısınız diyen bir amatör bir kızcağız vardı. Bana yazıyordu sosyal medyadan. Ben de bu şarkıyı yolladım ona. Buna yazar mısın? Neyse yazdı ve ilk sözlerinde de sesleri duydun mu içinde o savaş diyor. Savaş ama içindeki savaşı anlatıyor. Fakat sonra Ukrayna ile Rusya savaşı çıktı bir şekilde. Yani savaş demiş kız.
1: Çok ilginç.
0: Savaş çıktı ve o şarkıyı söyleyen Jamal'a Türkiye'ye iltica etti bir dönem. Onunla biz tanıştık, haber programına çıktık falan, çok enteresan şeyler oldu. O şarkıyı şimdi
1: Bütün savaşların
0: söyleyebilirim.
1: bitmesini dileyerek o şarkıyı dinleyelim senden.
0: Kesinlikle. Bütün şiddetin de.

0: Müziğin ritminde Bora Gencer ritmi tutuyoruz. Aynı zamanda çok başarılı bir enstrümanistle karşı karşıyayız efendim. Biraz enstrümanist yanından bahsetmek istiyorum ki sen olmayacaksın da kim olacak? İlham Gencer'in oğlu olup da piyano çalmamak olabilir mi acaba? Kaç yaşında bildim bileli kendini herhalde enstrümanla iç içe, yani ailenin bir parçası gibidir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi gerçekten. Tabii ki şöyle teknik olarak, bilgi olarak tartışılır ama kendime çaldığım zaman özellikle çok iyi oluyor diye düşünüyorum. İnsanlar öyle çok seviyorlar beni kendime eşlik ettiğimde. Ama sağ olsun Tolga'cığım bu akşam, bugün daha doğrusu beni geçti yani. Kendimle olan güzelliğimi geçti Tolga, çok güzel eşlik etti. Şöyle ki babaannem piyano çalardı, dedem. Babaannemin ikinci eşi dedem de arya söylerdi. Bunlar Almanca kavga ederlerdi evde. Niye? Vallahi astım iş falan böyle bir şeyler.
0: Eve
1: ben
0: bakar
1: böyle
0: mısınız?
1: Büyüdüm. Aa, tabii kim, onların kavgası da kim vardı yani? Hani bakma şimdi biraz böyle abarttım ama egzajere ettim.
0: Yok ben eve bakar mısınız şeyden ha. Söyledim. Arya piyano evet, çalınıyor. Evet, arya söyleniyor.
1: Doğru. Babacığım derken işte rahmetli annem de çok güzel sanat müziği okurdu. Keza babamın ilk eşi Ayten Akman zaten Türkiye'ye mal evet. Olmuş bir sanatçı. Abim çok iyi bir müzisyen çıktı. Hem batı hem Alaturka hem caz hepsinde muhteşem. Ablam zaten o da rahmetli caz şarkıcısıydı derken bana da bulaştı tabii ki.

0: Evet, Bora Gencer'le sohbetimiz devam ederken yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru da geliyoruz. Çok da keyifli gidiyor bu arada. Çok da romantik bir yanı var. Herkes bilmez ama biz biliyoruz tabii uzun yıllardır. Dışarıdan böyle çok hareketli, çok sahne şovlarını falan da çok seversin sen. Güzel de olur senin şovların. Ama içinde de bir romantik prens mi yatıyor?
1: Tabii yatıyor.
0: Böyle çok... Ve kız arkadaşlarına falan sürprizler yapan biri. Bir evet, tanesini evet. Anlatmak ister
1: evet,
0: misin?
1: Evet, bilinmez. Anlatmayayım onu. Geçmiş olduğu için anlatmayayım ama severim. Yani yapılmasını da severim, yapmasını da severim. Gerçekten böyle aslında şöyle diyeyim. İyi niyetli ve karşısındakine sevgisini veren tüm kadınlar... ...bütün özel sürprizlere layıktır diyeyim.
0: Ah.
1: Yani iyi niyetli ve sevgisini karşısındakine veren ama...
0: Bunu mu özellikle altını çiziyoruz? İyi niyetli sevgisini karşısına
1: yani
0: veren.
1: Türkiye'de hala yapılıyor mu bilmiyorum ama bazı programlarda böyle oturuyor. Nerelisin sen? Nerede kalıyorsun? İşin ne sen? Maaşı ne kadar? Araba var mı? Ev var mı? Tamam evlenelim falan.
0: Çaya çıkmalar falan.
1: Böyle bir şey yani... Bunların da Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğine inanan bir insanım
0: ben. Ben de kesinlikle
1: aynı fikirdeyim. O ayrı bir konu, o televizyon programları falan filan.
0: Keşke ama sorulduğunda her gün
1: senin gibi insanları ekranlarda görebilsek. Yani gerçekten öyle. Hem profesyonel hem ne dediğini bilen, hedefinin ne olduğu belli, her şeyiyle pırlanta bir insan, böyle bir insan görsek ekranlarda maalesef televizyonların... bazılarının Türkiye'ye çok büyük zararları hala oluyor. Evet. Ondan sonra olması gerekenler ekranlarda olmayıp olmaması gereken insanları halkımız izliyor ve çok yanlış yönleniyor.
0: Maalesef.
1: Keza diziler de böyle. Biz artık şey gibi olduk yani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına gerek yok. İstanbul'un göbeğinde Kalaşnikovlar'da böyle millet birbirini tarıyor falan. Bunların Türkiye'ye bir faydası olmayacaktır. İzleyici istiyor diye de bir şey yoktur. Güzel şeyleri verin bak. Güzel şey. Ne kadar güzel izliyorsunuz değil
0: mi? Çok zarifsin. Çok teşekkürler.
1: O yüzden ben de sana ve tüm ekibine bu güzel İstanbul günü için, bu güzel program için teşekkür ediyorum. Ben bir nostalji yaşadım. Buralarda ben balık tuttum, yüzdüm.
0: Ah.
1: Şu mekanda ben kendi yaptığım televizyon programımın 3. yılını doğum günümle beraber kutladım.
0: Kutladın.
1: Ne anılarım var, ne anılarım var ama... Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Dur daha bitirmiyoruz ama beni mahcup ettin, utandın. Ama bitmeye yakın. Güzel oldu. Biraz daha övebilirsin beni derdi. Yok şaka yapıyorum. Hatta utandım ama
1: yok,
0: çok...
1: Yok yapma şaka. Son dakikaları ben seni överek geçiririm.
0: Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Senden bunları duymak harikaydı. Kapatmadan önce 3 tane sorum var sana. Piyano mu keman mı?
1: Eyvah. Yani bak ömrü hayatımda ilk defa böyle bir soru geldi desem bak sen anlayamadım bile. Yerine göre diyeyim ama ağırlıklı ben piyano çalıyorum şu anda. Keman işte yerine göre hani böyle 40 yılda bir aldığımda da o insanlar ondan hoşlansın. Orada keman, onun dışında piyano.
0: Yıllar sonra gördüğün eski aşkın gibi. Caz mı pop mu?
1: Bak araya yine sıkıştırdım. Caz inanılmaz güzel bir müzik. Yani şu anda Türkiye'de çok fazla algılanmıyor kişi olarak söylüyorum. Ama algıladığını zannedip de aslında onu algılamayıp sadece sağına soluna hava atması için gelen, hava atması atacağı için gelen insanlar var. O yüzden şu anda benim böyle bir şey yani müzik kalite olarak tabii ki caz daha öndedir her zaman popta. Ama Türkiye'nin bu anlamda biraz daha zamana ihtiyacı var diyor.
0: Bora mı Gencer mi? Bora mı Bora Gencer mi?
1: Çok ayıp olur. Gencer, Bora Gencer.
0: Ha, evet, hele öyle kilogramı ağır bir soyadın var ki ben olsam ben de Bora Gencer'i seçerdim. Seçtik, davet ettik, kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayağına, parmaklarına, müzik bilgine, sesine, nefesine
1: uzun
0: sağlık.
1: Uzun soluklu olsun programın. İnşallah bu ekiple beraber 40 sene, 50 sene daha devam etsin.
0: Oo, çok güzel bıraktık evrene de. Niyetledik. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bora Gencer'den teşekkürümü alıp siz sevgili seyircilerime şöyle bırakıyorum. Çünkü Siz olmasanız ne söylememizin, ne sunmamızın hiçbir anlamı yok. O yüzden iyi ki varsınız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmek üzere aynı ekranda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Notalarla kalın.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tekrar merhaba. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, yavru vatana ve güzel yurda Anadolu'dan geldik.

0: Dilek ve Mesut Ayar'ı çekmek üzere Güzel Yurt sokaklarından Güzel Yurt Kıbrıs Kültür Evi'ne tekrar geliyoruz.
1: Merhabalar.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yeşilin ve turuncunun hakim olduğu kentte sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu kentte Narinci ile ünlü bir kent. Ayrıyeten kültür ve sanatın buluştuğu bir kent. Bu kent bizim için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Hoş geldiniz diyorum ve güzel bir program diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Evet, bu da ünlü portakalımız.
2: Evet.
1: Mevsim turuncu çiçeklerin açtığı bir
2: ürünleriniz bereketli olsun.
3: Sağ olun. Hadi bakalım.

0: Ne güzel türkü bu böyle. Kimin bu?
1: Bekir Kara.
2: Bu rahmetlik Bekir hocamızın.
0: Üstadınızın değil mi?
1: Bir tane dedik söyleyelim en azından.
2: Geçtiğimiz yıl vefat etti.
0: Evet.
2: Ama çok güzel eserler bıraktı. Çok iyi sanatçılar yetiştirdi. Topluma çok iyi değerler kazandırdı. Onu buradan rahmetli
0: anladım. Nur içinde olsun. Amin. Ona gönderelim türkümüzü.
1: Aynen.
0: Evet. Kıbrıs'ın güzel havaları, güzel türküleri var gerçekten. Ben her gelişimde böyle daha bir aşina oluyorum ama bu sefer daha da yakından tanıdım. Daha farklı türküler dinledim. Çünkü çok alıştık Dillir gibi çok evet. Alışılmış türküler var.
2: Evet tamam.
0: Ama pek duymadığım türküler sizden. Demek ki kaynak çok.
1: Çok
0: var. Zengin değil mi?
2: Var. Aslında bunları kayıt altına almak lazım. Zaten birçoğun kara radyolarında çalmaktadır biliyorsunuz. Ama daha kayıt altına tam manasını alınması gereken eserler var yani.
0: Biz yanınızdayız.
1: İnşallah.
2: Çok teşekkür ederiz
1: hocam. Teşekkür ederiz.

0: güzel.
1: Burada mı Bekir Usta?
2: Burada Bekir Hocamızın.
1: Bir kültür şeyi var burada, altyapısı var, onu var. Görüyorum. Peki yaygın mı yani sizin yaşamanız için bir çaba var mı bu kültürün yaşaması için?
2: Kıbrıs sanatçıları olarak devletten yardım alıyoruz ama inşallah daha iyi yardım da alırız.
1: Yani daha büyük yeterli. Bir desteğe mi ihtiyacı
2: evet,
1: var?
2: Evet, kesinlikle.
0: Yeterli değil yani yeterli bizim değil. İçin.
1: Anlıyorum. Bu aslında sadece sizin için değil, Kıbrıs için genel gerekli. Aslında. Yani çünkü birlikte yaşamanın mutluluğu, evet. Sevinci ortak kültürle ancak olur.
0: Aynen.
1: Ben inanıyorum ki daha büyük destekler alacaksınız.
2: İnşallah.

0: Bu da çok güzelmiş.
1: Peki şimdi Bekir Kara'dan okuduk. Bekir Kara'nın beste, türkü formundaki bestelerini evet. okuduk. Bir de sizin böyle hani düğünlerde falan böyle çaldığınız anonim türküler yok mu?
2: Minisem okunur
3: evet, düğünlerde. Evet okunur.
1: Okunur mu?
3: Evet.
1: Hadi çalalım. Bunu da siz söyleyin.
3: Peki.
1: Hadi.

0: Ama türkü o kadar güzel ki bitmesini istedim. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Çok, biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yaşasın Kıbrıs türkülerimiz.
1: İnşallah. İnşallah.
0: Sizler çok yaşayın. Siz var olun.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.

0: Evet.
1: İlker'cim, rahmetli Fatih'le kardeşine siz ya, çok hizmet verdiniz.
0: Evet, sağ olun.
1: Sizler çok bu Kıbrıs kültürü, Kıbrıs türküleri için çok değerlisiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani şu kına havası gerçekten, ne diyeyim sana, müzik cümleleri açısından, sözler açısından o kadar güzel ki. Yani adeta böyle işlenmiş, yani böyle şey gibi, oya gibi işlenmiş.
0: Evet, bir de şeyi nasıl oldu mesela, melodik yapıyı, o akıcılığı.
1: Çok güzel.
0: Değil mi ya? Şey,
1: ya geçkiler var, geçkiler, farklı tonlar değişiyor falan, çok
0: geçkiler,
1: güzel.
0: Evet,
1: harika.
0: Çok
1: bence değişik. Bence bunu öğretmek lazım.
0: Konserlerimizde bu türkülerimizi, bu Kıbrıs ezgilerini dinliyorlar ve o ilgilerini çekiyor. Ondan sonra gelip soruyorlardı bize. Ya hocam, bu türkü, biz hiç duymamıştık bu türküyü. Bizim böyle bir kına havamız olup olmadığından dahi haberimiz yoktu falan şeklinde gelip bize soruyorlar. Biz de onlara notalarını veriyoruz, sözlerini veriyoruz. Ve çalabilen çalıyor tabii.
1: Ya önemli olan hayata sokmak. Yani
0: tabii ki.
1: Geleneğin içine öyle, dahil edebilmek.
0: Halk çalıcıları. Yani eskiden düğünleri bu insanlar yaparmış. Yani kına gecelerinde de bunlar çalarmış. Düğünlerde de günlerce, en az üç gün işte gelinin kınalanmasından dolayı, işte gelin hamamı derken ertesi, en son gelinin anasının evinden ayrılıp yuvasına gitmesi. Evet, o gelin hamamları, bunlar hep kültürde var. Yani bunlar eskiden yaşanıyormuş. Ve ben tabii biliyorsun, rahmetli anneciğim de Kıbrıslı olduğu için ondan çok dinlemiştim. Yani bu düğünlerin eskiden, bunların son dönemlerde en önemli kişilerden, kaynak kişilerden biri olan Mehmet Ali Tatlıay amcamızın da Kıbrıs'a has özgü bir çalış tavrı vardı. Yani kemanı onu dinlediğinizde, yani o çalarken dinlediğinizde bu Kıbrıs
1: tarz itibariyle.
0: Evet, yani bu Kıbrıs'tır.
1: Otantik bir havası vardı.
0: Evet, kendine has bir çalış tavrı vardı. Onu duyduğunuzda bu Kıbrıs'tır diyebiliyordunuz.
1: İşte ondan bu şeyler, bilgiler sana geçti. Senden de gençlere devam edecek.
0: Evet, inşallah. Yani biz tabii ülkemiz satında bütün köyleri rahmetli Fatih'le gezerek, bütün köylerde yetişebildiğimiz ne kadar yaşayan kaynak varsa onlara ulaşmaya çalıştık. Birlikte bir kitap hazırladık, Kıbrıs Türk Halk Müziği diye. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yayın Evi tarafından basıldı. Bizim Kültür Bakanlığı Yayınları olarak yayınlandı. Böyle bir çalışmamız da oldu.

Zaman ne çabuk geçti, öyle değil mi? Ben de sizin gibi anlayamadım desem yeridir. Yavru vatanımızın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin geleneksel müzik kültürü için çekeceğimiz yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.

de çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım.

0: babamla araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: en büyük özelliği saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok özelliklere sahip olması.
1: Halk müziğimize büyük katkıları var.
2: Sadece bir halk müziği sanatçısı değil, aynı zamanda bir müzikolog.
3: Bir Anadolu aşığı, bir hoca, bir halk bilimci.
2: Çok güzel sesleri keşfetti ve ön plana çıkardı.
4: Kültür noktasının Türk halk müziği açısından dönüm noktasıdır.
2: Tamamen %100 yerli ve milli bir kimliktir.
3: Şanlıurfa, Kerkük, Elazığ, Azerbaycan ezgilerinin büyük bir üstadıdır.
0: Türkülerin edebi dilini en iyi bilen bir hoca, derlemeci, şef, programcı, yönetici.
2: Böylesine çok yönlü, çok renkli bir kişiliği var Mehmet Özbey'in.
1: Mehmet Özbey bir tanedir.

Şanlıurfalıların edebiyatla, özellikle divan edebiyatıyla uğraşmalarının temelinde sıra geceleri vardır. Bir edep müessesesi, bir terbiye okuludur sıra gecesi. Yöre gençlerinin yetişmesinde büyük emeği olan bir topluluktur. Edebiyat konuşulur, dini konular konuşulur, kültürel konular konuşulur. Hatta divan şiiriyle selamlaşabilirler. Çok şahit olmuşuzdur ki bir esnaf, bir esnafın önünden geçerken süzme çeşmin gelmesin müjgan, müjgan üstüne diye selam verir. Öbür esnaf da ona vurma zahmı sineme peykan, peykan üstüne diye cevap verir. Bunlar şair insanlar değil. Sadece divan şiire önem veren, onları gönlünde taşıyan sıradan insanlar.

0: si, si, la, si. Re, re, si, do, si, do, si, do, si, la, la, la, la. Sol, la, si, do, si, la, re.
1: Repertuarımın genişlemesi, bölge üsluplarının oluşmasında tabii ki bölge sanatçılarının çok etkisi var. Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Ahmet Uzungöl Hafız, bunlar benim için çok önemliydi. Onları tanıdım. Mahmut Usta'dan hem sohbet yolunda yararlanırdık, hikayeler anlatırdı, hem de türküleri anlatırdı, türkülerin hikayelerini anlatırdı ve makam havalarını okurdu bize. Ağabeyim bana bir cüre hediye etmişti ortaokul ikinci sınıfta. Bütün sevdam onunla başladı. Benim gönlümde sanatçı olmak yoktu. Çünkü bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda Urfa'da belli aileler için müzikle uğraşmak övünülecek bir şeydi. Yalnız bunu meslek haline getirmek ayıp sayılabilecek bir şeydi. Urfa'da her ne kadar bunu meslek edinmek ayıp sayılırsa da ailem beni musiki cemiyetine göndermeye izin verdi. Abimle birlikte musiki cemiyetine giderdik. Liseden sonra bir yıl Urfa'nın Bozova ilçesi Kepirce köyünde köy öğretmenliği yaptım. Bu benim için hayatımda güzel bir dönüm noktası oldu. Halk türkülerini ileride bu kadar yakından tanımama da fırsat bulmuş oldum.

1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdığımda başlangıçta biraz sıkıldım. Anadolu'dan gelen bir gencin İstanbul gibi büyük bir şehire hemen intibak etmesi çok zor oluyordu. Ancak çok değerli hocalarımızla birlikte olunca işin rengi değişti. Sonra bir arkadaşımın önerisi üzerine İstanbul'dayken, daha fakülte ikinci sınıftayken İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı tanıdım. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Nazariyatı bölümüne kaydımı yaptırdım. Üst sınıflara ders veren rahmetli Münir Nurettin Selçuk.

0: Radyoda stajyer sanatçı olarak birlikte kazanmıştık. Ondan sonra İstanbul Radyosu'nda yıllarca birlikte olduk. Özellikle onunla birlikte çalışmanın huzurunu, gururunu her zaman yaşadım ve yaşıyorum. Dostluğuyla hakeza, bilgisiyle, eğitimiyle, her şeyiyle halk müziğimize büyük katkıları var.
1: TRT Kurumu hayatımda üniversiteden sonra çok önemli kurumlardan biridir. 1969 yılında kadrolu sanatçı olmaya başladıktan sonra bu alanda derin çalışmalara girdim. Derlemeler, nota yazmalar falan. Çok etkilendiğim iki hocamız vardı. Biri Nida Tüfekçi, diğeri de İcel Paşmakçı Bey'di. Tabii ki repertuar konusunda da hocamız Neriman Altındağ Tüfekçi'yi unutmamak gerekir. Bunların en önemli özellikleri halk müziğinde yüksek bir zevke sahip olmaları.

0: Doktor Mehmet Avni Özbek ismi bana bir hezarfeni çağrıştırıyor. Çok yönlü bir şahsiyeti. Dirayetli bir kültür sanat adamını çağrıştırıyor. 1960'lı 70'li yıllardan bugüne büyük bir emekle, çabayla elde edilmiş başarılar Mehmet Özbey'i daha çok genç yaşta toplum hafızasında unutulmaz isimlerden biri haline getirdi.
1: Özbek sadece bir sanatçı değil, bir müzikolog. Türk halk müziği yönünden altyapısı sağlam, çok mükemmel bir kültür derinliği vardı.
2: Mehmet Özbey'in iki yanı var. Birisi müzik, yani yazmasını, okumasını bilir. Çok önemli. Bir müzisyenin yapması gereken önemli şeylerden birisi yazıp ve okuyabilmesi. İkincisi, Mehmet Özbek edebiyatçıdır. Edebiyatçı olduğu için hiçbir sözü yanlış söylemez. Hatta yanlış söylenenler varsa onları da düzeltir.
3: Bizim halk müziği kültürümüzde müzik alanında kendini geliştirenlerin halk edebiyatı bilgisi azdır. Halk edebiyatı bilgisi olan insanların ise müzik bilgisi azdır. Bunun ikisini kendinde barındıran çok değerli bir isim Mehmet Özbek'tir.
4: Kerkük türküleri kendine has bir üslup ihtiva eder. Onun için söylemesi zordur. Özellikle şive ve de melodik yapı itibariyle. Mehmet Özbek bunların hepsine vakıf oldu. Uzun çalışmalar yapmak suretiyle tanınmasına da vesile oldu ve de çok sevdi.

Bana hep sorarlar, neden bu kadar Kerkük türkülerine önem veriyorsunuz? Kerkük, daha doğrusu Türkmeneli coğrafyasıyla Urfa bilindiği gibi Azeri kültür sahasındadır. Her şeyimiz birbirine uyar. Edebiyatımız, müziğimiz, kültürümüz, gelenek ve göreneklerimiz, özellikle konuşmamız da çok yakındır birbirine. Halk müziğinde sadece bu müziğimizin Anadolu'ya sıkıştırılmış bir müzik olmadığını, Türk dünyasında yaygın bir müzik olduğunu ve bizi birleştirecek olan bir unsur olduğunu öğrendim. Dolayısıyla ben de Türk dünyasının Anadolu dışındaki müziklerine yönelmeyi düşündüm. Bunun başında önce gençlik yıllarımızda tanıdığım Türkmen müziği, yani Irak Türkmenlerin müziği oldu. Bende Türkmen sevdası, Türkmenlerin 1959 yılında yaşadıkları büyük bir katliam vardır. O katliamı biz Urfa'dayken gençlik yıllarımızda takip etmiştik. Onların o çektikleri acıyı müzikleriyle Anadolu'ya aksettirmek istemiştim. Onun için Kerkük türküler.

0: Kerkük türkülerini derlediğim iki önemli sanatçı kaynak kişi, biri Abdurrahman Kızılay, diğeri de Abdülvahit Küzecioğlu'dur. İstanbul'da yapılan bir Kerkük gecesinde tanıştık. Ben ama Abdurrahman Kızılay'ı ve Abdülvahit Küzecioğlu'nun seslerini ta Urfa'da öğrencilik, gençlik yıllarımda Bağdat Radyosu'nun yaptığı yayınlardan tanırdım. Sadece ben değil, bütün Urfa, belki de bütün Güneydoğu hayrandı onların seslerine. Çünkü söyledikleri hoyratlar, türküler Urfa müziğiyle özdeşleşmiş gibi, aynı gibi.
1: Düşten gör, hıyalda gör, düşten gör.
2: Mehmet Özbek sadece Kerkük, Urfa, Elazığ değil, bütün Türkiye'nin, hatta bütün Türk dünyasının kucaklayıcısı oldu.
3: Bir kanaat önderi Aydın'ın bir sözünü hatırlıyorum. Bu Kerkük'te konsolosluk açmak yerine bir Mehmet Özbek plağı gönderirse daha etkili olur diye. Yani anlatım hakikaten çok güçlüydü. Ve Mehmet Özbek'in bu anlamda büyük hizmetler olmuş biridir.
4: Yorumcu kişiliği özellikle çok önemli. Azerbaycan, Kerkük,
2: Türkmenistan'ı, Batı Trakya'yı, efendim Kıbrıs'ı içine alan, Kırım'ı içine alan.
5: Çok farklı bir hançeresi vardır. Çok değişik, çok güzel bir yorumu vardır.
6: Kendisi Urfalıların deyimiyle hem elma demeyi hem de alma demeyi iyi beceren bir üstattır. Dönemi ve döneminden sonraki gelen genç nesle bu konularda rehberlik etmiştir.

Tanıdığım ilk Azerbaycanlı sanatçı İslam Rıza'ydı. Dinleyenler benim sesimi onun sesine yakın hissederler. Yakın olduğunu söylerler. Ondan da türküler derlemiştim. Tanıdığım ikinci Azerbaycanlı sanatçı Profesör Arif Babayev'di. O biliyorsunuz çok ünlü bir sanatçı. Ta operadan halk türkülerine kadar, mahnılara kadar, mugamlara kadar Azerbaycan müziğini çok iyi icra eden bir sanatçıydı.

Müzik icracılığının yanında büyük merakım da derlemecilikti. Çünkü yaptığınız her derlemede yeni bir malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Bu malzemeyi size sunan sanatçının ruhuyla karşılaşıyorsunuz. Diliyle, gönlüyle karşılaşıyorsunuz. O bakımdan derlemeciliğe çok...

0: Derleme yapılırken üzerinde özellikle duracağımız şeyler, derlenen parçanın bizim kültürümüzle olan ilişkisi. Önemli olan bu. Çünkü türkülerimiz bizim kültürümüzün en özgün ve en önemli parçalarından biri. Biz orada kendi toplumumuzun, milletimizin hayatını, yaşantısını, sosyolojisini, duygu ve düşüncesini tespit ediyoruz.
1: Çok iyi bir derlemeci, kaynak kişilerin gönlüne Muzaffer Sarı Sözen gibi kolayca nüfuz eden, onların nabzını tutan, onlardan türküyü rahatça almasını bilen bir kişiliğe sahip bir derlemeci de

0: olması gereken bütün vasıfları kendisinde toplamış çok değerli birisi.
1: Mehmet Hocam solist için notaya alır türküleri. Bir kaynak kişiyi dinlediğinizde aslında daha önceki tarz şudur. Koral birlikteliği sağlamak adına sadeleştirilir, nota biraz daha basitleştirilir ve öyle notaya alınır. Fakat Mehmet Özbey'in notaya aldığı bir esere geçmek istediğinizde o türkünün, o eserin kaydını dinlemeseniz bile sanki elinizde tabiri caizse bir kılavuz vardır.

0: zaman zaman sahne konserleri verdim. Bunun ilki 1972 yılında İstanbul'da Şan Tiyatrosu'ndaydı. O zamanlar Kerkük türküleri okumaya başlamışım. Büyük bir Kerküklü, hem genç hem yaşlı bir dinleyicim var.
1: İlk defa bir Türk halk müziği sanatçısı solo olarak kendi başına bir konser veriyordu. Hatta birçok insan hayret etti, bu konser başarıya ulaşır mı?
0: O zaman o sahnenin sahibi, yöneticisi Egemen Bostancı'ydı. Kalktık gittik ona sahneyi kiralamak için. İyi dedi ama yani bakın, gençlerin en çok sevdiği pop müziğinde biz salonu falan dolduramıyoruz. Siz nasıl şey yapacaksınız, bakın salonun kirası da bu kadar. Biz hallederiz dedik, yani biz kendimize güveniyoruz.
1: Ve salon sadece sandalyeler, koltuklar değil, koridorda bile yer bulmak zorlaştı. Olağanüstü bir ilgi toplamış.

0: 1977 yılında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne tayin edildim. Müdürlük görevim 3 yıl kadar sürdü. Ankara Televizyonu'ndan teklifler geldi programı yapmak için. Derken Yurdun Sesi diye bir programa başladık.
1: Bir semah oyun havasını sizlere sunuyoruz.
2: Mestanedir heyda.
3: O güne kadar yapılan işlerde elbette estetik olarak güzel şeyler vardı ama bu işi bir bütün anlatım olarak yoktu. Bu iş bir kültür işidir bakışıyla yoktu. Hatta yani algı öyle bir hale gelmişti ki böyle bir şey yapılacaksa stüdyoya mutlaka saman balyaları konacak falan diye böyle garip bir algı vardı. Yüksek sanat ürünü olarak görülmüyor gibiydi. Algı da öyleydi. Ve bu işin mutlak bir bütün olarak ele alınıp tarih, sosyoloji, yani psikoloji, her anlamda edebi yeniden bir bakış getirilmesi gerekti. Yani o yönde bir misyon üstlenip bir şeyler yapma çabasında oldum.
4: Ankara'da çekiliyordu program ama sanatçıları başka başka yerlerde. Mesela işte Elazığ programı yapacaksam Elazığ'daki sanatçıları getirirdik. İşte Erzurum programı yapılacaksa Erzurum'dakiler getirirdik. Yıllarca sürdü o program. Ve o programda çok insanlar çıktı ortaya işte. İbrahim Tatlıses'i yaratan programlardan birisi o programdır. İzzet Altınmeşe, Selahattin, Belkıs Akkale, bir sürü o halk müziğinde ünlü olmuş insanlar o dönemki çalışmaların içerisinden çıktılar.
5: Sana füste gökyüzen balam bay gülüm baynayı boynar.
0: O güne kadar tar, kaval gibi çalgılar radyo bünyesinde yoktu. Ancak bunlar halk arasında, halk sanatçıları tarafından kullanılan çalgılardı. Biz bu çalışmalarımızda bu çalgıları bir orkestra disiplini içinde kullanmaya başladık.
3: Onlar beğenilince

0: Radyoda kadro açmak zorunda kaldı. Bu nefesli sazların tamamı zurnadan kavala kadar. Çok şey genişletti. Mehmet Özbey'in öyle bir bakışı vardı.
1: Biz Yurdun Sesi programında kaval denen çalgıyı tanıtmak isterken elimizde ne kaval vardı ne de çalacağımız, icra edeceğimiz müziğe uygun aynı tonda bir çalgı vardı. Ben bu fikrimi dile getirdiğimde sağ olsun Arif Sağ ben yaparım dedi. Nasıl? Kaval yok ama dedi plastik elektrik borularından ben kaval yaparım ve kullanacağımız tona göre de ayarlarım.
2: Mesela orada kaval çalardım, efendime söyleyeyim, bağlama çalardım, zurna çalardım, davul çalardım, kemane çalardım. Aklınıza gelen bütün enstrümanları, olabilecek, orada çalınabilecek enstrümanların hepsini çalardım, üst üste kaydederdim. Kanal kaydı yapardık. Sonra otururduk Mehmet Özbek'le, biz onları indirirdik tekrar tek kanala. Sonra götürdük, biz onu çalardık. Herkes zanneder ki orada başka birileri bir şeyler çalıyor. Yok, hepsini ben çalıyordum. Ya. Buradan kalkıyorduk. Gece trene biniyorduk. Ankara'ya gidiyorduk. Ankara'da çekimleri yapıyorduk. Akşam tekrar trene biniyorduk, geri dönüyorduk. Veyahut da bazen arabaya biniyorduk. Arabayla gidiyorduk. Sıkılmamamız için ne yapıyorduk? İşte bir su başı buldum hemen bagajı açıyorduk oradan tepsimizi mefsimizi Mehmet bize bir çiküfte yoğuruyordu. Çiküftemizi yiyorduk. Ondan sonra tekrar gidiyorduk. Ya yani böyle bir 6-7 yıl böyle yaşadık. Muhteşem güzel şeyler oldu.
0: Gelecek nesillerde araştırma yaparken nereden nereye gelindiğini herkes tespit edecek. Sosyologlar da tespit edecek, tarihçiler de tespit edecek. Çünkü bizde roman Tanzimat'a kadar yok. İşte o roman açığını böyle kapat. Her türkü bir romandır diye kapatılıyor.
3: Aparım beni yara, düşmüşem ahuzara, düşmüşem ahuzara lepado.
1: Program yapımcımız Adem Gürses farklı bir program formatına girelim abi dedi. Derken televizyon renkli olmaya başladı. Ve biz o zaman bu sefer farklı bir amaçla girip çıkalım yola dedik ve elimizden obamızdan programını yaptık.

0: Derken ben TRT Müzik Dairesi Halk Müziği ve Oyunları Dairesi de Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü'ne atandım. Erzurum, İstanbul ve Ankara, İzmir radyolarına sanatçı aldık. O sanatçıların eğitimlerini düzenledim. Çok değerli sanatçılar kazandırdık bu yaptığımız sınavlarda.
1: Mehmet Özbek hocamla radyo sınavını kazandıktan, radyo sanatçısı olduktan sonra stajyerken birlikte çalışmaya başladık. Edebiyatçı kişiliği engin bilgisiyle bizlere bildiği bütün bilgileri aktardı. Bütün Türkiye radyolarını bir araya getirip hem bizleri kaynaştırırdı hem de çok güzel televizyon programları yapardı. Mehmet Özbek hocayla çalışmak rahattı ama tatlı bir otoritesi vardı. O da tabii ki işi çok iyi bildi.

0: son derece disiplinli, yeniliğe açık, karşısındakini dinleyen ve onu önemseyen, kiminle hangi ölçüde neyi paylaşabileceğini çok iyi bilen bir hoca. Çünkü Mehmet Hoca'nın en büyük özelliği, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok özelliklere sahip olması. Yani o yalnızca bir müzik insanı değil, bilindiği gibi bir halk bilimcisi.
1: Çok güzel sesleri keşfetti ve ön plana çıkardı. Ve gerçekten de hani türküler okunurken bazı sanatçılar türkünün kaşını gözünü yararak okurlar. Mehmet Özbek bunlara son verdi. Sadece müzikalitesini yükseltecek müdahalelerde bulundu.
2: Bir

0: çok hocanın dışında onlar bu kültürü korumak için gayret ettiler ama bunun gelişmeye taşıyan yeni nesillere aktarımını ve enfes lezzetler getirilmesini sağlayan yegane isimdir. O yüzden de çok büyük katkıları olmuş bir hocadır.
1: Üniversitenin daveti üzerine hem Gazi Üniversitesi'nde hem Hacettepe Üniversitesi'nde hem de Ankara Üniversitesi'nde halk edebiyatı bölümlerinde halk müziği dersleri verdim. Çok güzel ders yılları yaşadık öğrencilerimle. Hatta şunu da söyleyebilirim. Halk bilimi kürsüsünde ders verdiğimi duyan fen bölümü öğrencilerden, kimyadan, fizikten gelen, dersi dinlemeye gelen öğrenciler de oldu.
2: Özellikle Şanlıurfa türküleri eğer Mehmet Özbek gibi bir değer olmasaydı belki çoğu kayıt altına alınmayacaktı. Kerkük türküleri hakeza, Elazığ türküleri, birçok türkü Mehmet Özbey'in emeğiyle, Mehmet Özbey'in katkısıyla TRT arşivine kazandırılmış. Hepimiz minnettarız hocamıza. Ben TRT'ye girdiğimde Mehmet Hoca Kültür Bakanlığı korosunu kurmuştu. Artık orada şeflik yapıyordu ama hep onları dinledim.
1: 1986 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı sadece bir koro vardı. Klasik Türk Müziği Korosu. Bir yakın arkadaşım, parlamenter abimizin önerisiyle ya halk müziğinde niye böyle bir koro yok falan denilmişti. Ben o sıralar TRT Türk Halk Müziği ve Oyunları Merkez Müdürü'ydüm. Kenan Evren'e bir konser vermeyi düşündük. Bu konunun önemini aksettirmek için çok değerli şef, hoca Neriman Altındağ Tüfekçi hanımefendiye de koroyu yönettirdik. Büyük ilgi gördü. Böyle bir koronun kurulmasına sebep oldu o konser.

0: Koro meselesi Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Özellikle halk müziği ve bizim geleneksel müziklerimizin dışında olan müzik toplulukları tarafından çok tenkit edilen bir konudur. Çok otoriter kimselerden, otoriter kurumlardan halk müziğinde koro olmaz, hatta geleneksel müzikte koro olmaz diye sesler, sedalar geldi. Önlemek istediler.
1: Halk müziği kimliğinin ayrıca bir sahne sanatı kimliğine sokulup yeni bir format kazanmasında da bu güce çok ihtiyaç vardı. Mehmet Özbek bunu kendi kalitesiyle ortaya koymuş şahsiyetlerden birisi olarak önemli bir yerde duruyor.

0: Mehmet Özbek hocamız bizim halk müziğinde önemli duayenimizdir. 1990 yılında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na saz sanatçısı olarak girdim. Tarih ya da kader bizi 2008 yılında tekrar Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda Mehmet Özbek hocamızla buluşturmayı, bir araya getirme imkanı verdi. Göreve başladığımdan itibaren de yapmış olduğu çalışmaların ne kadar büyük, ne kadar anlamlı, ne kadar da kıymetli olduğunu geldiğim zaman anlamış oldum. Çünkü güzel bir miras bırakmıştı.
1: Devlet Korosu'yla yurt dışında ve yurt içinde çok konserler verdik. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Urfa'da, Erzurum'da böyle bir topluluğa susamıştı Anadolu halkı. ...1980 yılında Japonya'ya gitmiştik. Arif Sağ, Ümit Tokcan ve ben. Ve ilk konserimiz Tokyo'daydı. 10 şehirde konser verdik. Arif Sağ çok güzel bir açış yaptı. Ümit Bozdak okudu. Ve ben de Urfalıyam Ezel'den türküsünü okudum. Şöyle bir düşündük, o türküleri, o bozdakları okurken. Tokyo neresi, Türkiye neresi?
2: Japonya'da Ümit şey okuyordu, türkü okuyordu. Mehmet'le ben de orkestraydık. Ben bir şey çalıyordum, bağlama çalıyordum, Mehmet tef çalıyordu. Ben zurna çalıyordum, Mehmet davul çalıyordu. Japonya'da 25 gün kaldık, 25 gün böyle orkestra adamlar gibi dolandık, durduk ortada. Bunlar

0: bizi Irak'ta Babil Festivali'ne davet ettiler. Babil Festivali tabii çok muhteşem geçti. Oraya bir Türk topluluğunun gideceğini duyan bütün Türkmenler o 5000 kişilik Babylon Tiyatro'yu doldurmuşlardı. Müthiş bir konser verdik. Büyük bir heyecan üstünün içinde. Şimdi bile tüylerin diken diken oldu o heyecanı yaşayınca. Sahneyi terk ettikten sonra sadece bir 3-5 kişi, bir aile geldiler. Bizi kucakladılar, öptüler efendim. Niye dedim, sizden başka kimse yok falan. Kimse cesaret edemez dediler. Türkiye'den gelen birine yaklaşmayı cesaret edemez. Derken duygulandım. Biri geldi kucakladı beni falan. Ben itmek mecburiyetine kalıyordum neredeyse falan. Ne yapıyorsun falan dedim. Seni götürürler mahpusa, götürsünler de. Ben Türkiye'den gelen Mehmet Özbey'e sarılmışım ya, yeter bu bana.
1: Mehmet Özbek bir kere bu toprağın sesidir. Yani her şeyiyle yerli olan, eğitimiyle, müziğiyle, edebiyatıyla, şiirlere döşendiği bestelerle kendi toprağımızın bir insan olarak ön plana çıkmış tamamen %100 yerli ve milli bir kimliktir. O bakımdan Mehmet Özbey'in değeri benim gözümde her zaman büyüktür. Bir Anadolu'nun sesidir o.
2: En son yaptığı radyo programları da son derece bilgi dolu. Halk müziğinin içeriğini iyi anlatan, vasıfta birçok bilgiler ihtiva eden çalışmalar.
3: Hocam sizdeyiz.
4: TRT Antalya Radyosu.
0: Kültür Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra iki oğlumun Antalya Devlet Operası'nda sanatçı olması nedeniyle Antalya'ya taşınmıştım. Derken Ankara Radyosu'ndan Merdan Güven Bey'in teklifi üzerine Antalya Radyosu'nda bir program yapmam söz konusu oldu.
5: Bana TRT Türk'ünün koordinatörlüğü verildiğinde halk müziğinin yaşayan usta kişilerini buraya taşımanın çok önemli olduğunu düşündüm. Bunların başında zaten Mehmet Özbek geliyordu. Programlarımız içerisinde en beğenilen programların başında gelmektedir. Hala 4-5 yıldır bu programı sürdürüyor.
0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkülerimizde işlenen çok önemli konulardan biri de ahlaktır. Ahlak, Türk töresi için çok önemli ögelerden biridir. Ve türkülerimizde çeşitli yönleriyle işlenmiştir.
6: Halk müziğinin, türkülerin felsefesini, kültürünü, arka planını, geçmişini, tarihini anlatıyor dinleyiciye. Biz de yararlanıyoruz onun sohbetinden. Bizim için bir değer.
7: Türküler ne der?
0: Bir Kırşehir türkümüzde başımda altın tacım, hem susuzum hem acım, yarimi bana verin gerisi anam bacım der. Gerçek sevgili bir tanedir ve o sevgilinin dışındaki herkes ana bacıdır dürüst aşık için.
3: Ağzına sağlık hocam.
4: TRT Antalya Radyosu.

0: Cevher Hanım doğduğunda aramızda 5 yaş fark var. Babam demiş ki bu kız benim gelinim olacak. Bizim geleneğimizde beşik kertme diye bir şey vardır. Yani çocuk doğduğunda bir karar alınır ve o söz üzerinde durulur. Gerçekten de öyle oldu. Biz evlenme çağına geldiğimizde bir araya gelerek yuvamızı kurduk. Ve bugüne kadar da mutlu olarak yaşıyoruz. Ben Cevher Hanım'a bütün izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bana büyük bir çalışma ortamı hazırladı. Mutluluğumun yanında.
1: Türk Halk Müziği Korosu'nda notist olarak, yani nota yazar olarak çalıştım. Ve oradan emekli oldum.
0: Benim müzik eğitimi kitabımı, 3 fasikül yayınladığımız halk ezgileri kitabını, notalarını Cevher Hanım yazdı.
2: Babam bir derya deniz, bir ansiklopedi aslında bizim için. Çok özel bir baba. Ondan her şeyi öğrenebilirsiniz. Yeri geliyor, edebiyatla ilgili bir şey öğreniyoruz. Müzikle iç içe büyüdük zaten. Ondan çok feyiz aldık. Hayatla ilgili şeyler olsun hepsini ve sevgisinden hiçbir şekilde şüphe etmeden bize hep sundu, öğretti, gösterdi.

0: Ya her şeyden vardır babamda. Bilir. Halen bile bir şeyler sorduğumuzda anlatır, açıklar, tarihini söyler bize. Bir nevi İsviçre çakısı gibidir babam. Onu çok seviyoruz.
1: Benden gizli gizli etkilenmiş olabilirler belki ama ben bir gün sizi sanatçı olarak yetiştireceğim diye herhangi bir şeyde bu etkide bulunmadım. Ancak küçükken her ikisine de bağlamayla çalar, türkü söylettirirdim. Hatta yani 3-4 yaşlarında falan.
2: Başka alanlara yönelmemizi istiyordu ama biz çocukluğumuzdan beri sanatın içinde, müziğin içinde büyüdüğümüz için bu yola biz de yöneldik. Kalbimizde hep bu vardı. Çocukken daha 80'li yıllarda şu anda insanların sosyal medyada paylaştığı kültürel alanları, gezi alanlarını, gizli yerleri bizler aslında o yıllarda göstermiştir. Bakın burası şöyle, burası böyle. Sadece müzik ve sanat değil, hayatın birçok alanında faydalı olabilecek birçok şeye biz babamızdan öğrendik. Ben onun oğlu olmak

0: Mar, non più fai quei pennacchini, quel capello, quella chiama, quell'aria brillante.
1: Hala büyük bir enerjiyle, büyük bir şevkle hizmetine devam ediyor. Halk müziğine zaten büyük hizmetleri var. O hizmetlerden yılmadı ve hala en güzel örnekleri, belgeleri ortaya sunarak bizlere, yeni gençlere, halk müziği sevenlere halk müziği anlatarak sevdirmeye çalışıyor.
2: Biz Mehmet Özbey'in yazacağı, söyleyeceği her şeyi kayda geçirmeliyiz. Çünkü o bizim şu an yaşayan Türk halk müziğinin sembolü olan isimlerinden adeta bir duayen, bu işin piri olarak görmeliyiz.

Müzik sadece müzikle başlayan ve biten bir sanat değil. Sanatın bütün kollarıyla ilişkili olan bir sanat. Bir halk müziği sanatçısı tiyatroyu bilecek. Senfonik müziği, opera müziğini dinleyecek. Heykelden anlayacak. Ancak bu sanatlarla ilişki kurduğu zaman gerçek sanatçı olabilir. Bu arada yine üzerinde önemli durmak isterim. Çok seslilik çok önemli.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Kırır'la Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Biter Kırşehir'in gülleri biter.
2: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımın bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osman Yat Akın bestesiyle Nihavend Makamı ile bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle huzurlarınızda olacağız. Onun arkasından da Aşikar ekibimin benden istediği bir sürpriz şarkı var. Biraz hareketli bir şarkı. Bakalım ne gelecek, göreceğiz. Buyurun.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe, bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki tane hareketli eserle devam etmek istiyorum. Bir tanesi Hava Nasıl Oralarda, üşüyor musun? Bir diğeri de Elveda Meyhaneci diyeceğiz. Biraz hareketlenelim, siz de bizlere evlerinizden eşlik edin istiyoruz. Ne dersiniz?

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Turan'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, dermanı olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranamıyoruz var, peki.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı biliyorsunuz, bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor. Sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşı yakaya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonuna hep hareketlerle giriyoruz ya. İşte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Alasmaldık, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ve diz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
2: Ne yapıyorsun? Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen daha.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. On binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarihi yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerden.

0: çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede Altay!
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Altay Bey.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.

0: senden başkasına kör.
1: Bravo.
0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
1: Küçük orkestra dev ki.
0: Evet, evet, evet. Harika.
1: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
0: Harikalar.
1: Hoş geldin tekrar abi.
0: Hoş bulduk kardeşim.
1: Üç onları saysan 15 ben. 18 ki falanız işte.
0: O kadar.

0: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten. Teşekkür ederim. Nereden teşekkür geliyor soyadın acaba? Hiç...
1: Soyadım...
0: Var mı öyle bir şey? Yok.
1: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
0: Değil mi? Hani... Enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadı nerede bilen azdır. Altay diye herkes bilir, hemen, yıllardır.
1: Herkes öyle biliyor. Ancak böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
0: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
1: Tabii ki.
0: Nereden geliyor?
1: Ama yani? Buradan büyük Altaylılara selam
0: tabii,
1: olsun.
0: Ayrı. Tabii ayrı. Var ama mı onu bir?
1: Daha... Biz Rizeliyiz. Biz Rizeliyiz ama hani köken...
0: Sen Rizeli misin?
1: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Baktık hani... Bakılıyor ya.
0: Geriye doğru. Kaç, geriye doğru.
1: Göbek geriye gittik böyle.
0: Bulamadınız mı? Gittiğimizde
1: hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
0: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük ismimin, Türk tarihinden
1: ismimin, belki. İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim en büyük abim İzzet, sonra Orbay, Turgay ve Altay.
0: Uyumlu böyle olsun gidiyor diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da evet, güzel gelmiş yani. Evet. Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
1: Biz normalde 7 kardeştik. Şu anda 4 kardeşiz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Şey ama tabii düşündüğün dinlemesi zaman hani şimdi ben mesela...
1: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir. Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş.
0: Benim şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye.
1: Evet,
0: çünkü
1: Altay diye değil evet, mi? Tankımız da var evet.
0: Ben de ister evet, Sinan isim bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
1: Tabii ki.
0: Değil mi tarihinde?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ya ben çok, yani sen çok büyük değilsin ama ben çok, yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
1: Çok
0: ortaokul lisedeyken sen yine patlamıştın yani şarkıların var. Kaç yılı var ya?
1: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi evet düşünürsek. Evet
0: abi. Ama işte yani. Büyük. Tipin falan hiç öyle göstermiyor ya. Hani sanki
1: saç 35 yılı var.
0: O mu koruyor?
1: O biraz koruyor. O biraz şey, koruyor.
0: Jason Statham gibi biraz. Ona benziyor.
1: Şöyle bir şey var.
0: Kaç var ya?
1: Biz ben hatırlıyorum yani stüdyoda.
0: Suat Suna Çağrı Kodamanoğlu. Onlara buradan selamlar.
1: Selamlar olsun.
0: Virkan'a
1: Gar abiden stüdyoyu aldığımız evet, zamanlar sevgili o, Gara Mafyan'dan.
0: Alkent'in orada.
1: Alkent'in orada.
0: Aynen öyle, Etiler'de.
1: Aynen öyle. Orada beraberdik. Bu sen, 2000'li yılların girmeden.
0: Var ya 99, kaç ilk Ali Sana verişin?
1: Var ya 90'lı yılların
0: tam
1: başı.
0: Tam 99 ben işte lise 1'de falan 99'da normal
1: o zaman. Ama şarkı 90'lı yılların başı. Sonra ben şarkıyı o zamanlar şimdi ismini söyleyebilirim. Çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik tabii, vardı tabii, biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedikleri zaman kapıda böyle takım elbiseyi giyip çok beklediğim günler olmuştur. Ya. Sonra cevap alamayınca ben İzmir'e çalışmaya gittim. Sonra sağ olsunlar onlar geldiler şarkıyı almaya.
0: Almaya geldiler ama sen orada birazcık da ızdırap çektirdin değil mi? Vermedin önce çok. Böyle bir şey hatırlıyorum. Anlatmıştın ya bana.
1: Şöyle.
0: Hilmi, Lahmetli, Hilmi Topaloğlu.
1: Evet. Şimdi Alişan benim arkadaşım.
0: Evet.
1: Alişan şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk, konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
0: Ha, o ikna gücü tabii, demek yüksek.
1: Tabii tabii. Ama Alişan'ı severim zaten.
0: Alişan
1: yani çok,
0: tabii canım kardeşimiz.
1: Yani daha albümleri çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani o yüzden sevdiğim.
0: Sen o zaman bayağı oluşumlarda falan ilk Türk, ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
1: Tabii ki yani 90'lı yıl yani 87 konservatuar 87-88 girişliyim ben okula.
0: İTÜ mü?
1: İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Batı Müziği Opera.
0: Aa tabii, benim okul. Tabii. Ben de vapur iskesinin oradaki evet, belediye evet, konservatuarı.
1: Evet belediye konservatuarı.
0: Ben de 6 yaşında girdim oraya.
1: Tabii tabii. Aa. Ama sen
0: piyano.
1: Piyanoya girdin.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Sonra armoni.
1: Sonra armoni okudum.
0: Armoni.
1: Ben 6 sene okudum klasik mezun olamadan.
0: Opera ya. Vay, tabii tabii. Bunu. Mezun. Hiç peki sonra hiç denemedin mi opera?
1: Şöyle benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok önemli. Tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz genelde.
0: Tabii, tabii,
1: çalıştığımız
0: aynen,
1: için de aynen, piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
0: Bir sonra İzmir efsanesi tekrar, vardır. Altta İzmir
1: evet,
0: efsanesi değil
1: sonra
0: mi?
1: 2000 yılında, 99 yılında tekrar...
0: O İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl, o tesadüfen mi olan bir şey?
1: Tesadüf. Hmm. Burada Regatta'da, Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı
0: kapandı
1: için söylüyorum.
0: Meşhur yerler
1: bunlar. Evet, orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz

0: Yani sahibi bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm. Teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Burada bir
1: Vay.
0: çocuk var böyle böyle diye.
1: Selamlar ona da.
0: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya da
1: Benim eski
0: selamlar.
1: komşum Şenay
0: Emekleri
1: abla.
0: var.
1: Evet.
0: Çok severim ikisini de. Sonra dedikoduluya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
1: Devam
0: oldu.
1: et.
0: Evet.
1: İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü
0: İzmir,
1: adımların.
0: İzmir halkı benim için çok
1: Değil
0: önemli.
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
1: Hepsi
0: kimler, işte
1: kapandı
0: İzel
1: gitti değil
0: Çelik,
1: mi?
0: Ercanlar falan, evet
1: Ya.
0: hepsi kapandı onların.
1: İzel
0: Onların
1: Çelik
0: geçtiği yer, tabii
1: Ercanlar'dan
0: onlar
1: oldu.
0: çalıştığı zaman biz hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk öyle yerlerde yani.
1: Sonra Varya'ya karşılık yok yay yaptın. O nasıl oldu?
0: Şöyle bir arkadaşımız var sevdiğimiz, sahne burası diye düşün, en arka bir sıraya geliyor, bana Varya yazıyor, ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi, İzmir'de yaşıyor, buradan selam olsun
1: Reşat yok yanın
0: kardeşime.
1: doğuş sebebi
0: Aynen
1: Reşat.
0: öyle, çünkü peçeteye yok ya yazdı.
1: Aa.
0: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim, böyle yaptı, sahneden yok ya yazdık. Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi pazartesi günü seni göreceğim, bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere. Tekrar yok yayı dedim ki yapma Hilmi abi yani bizimle dalga geçerler dedim. Yani böyle yani
1: Ha.
0: şu şimdi var yayı yapmışsın. Var ya çıkmış. Aradan 1,5 sene sonra yok ya diye bir şarkı ile çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi. Çıktık. O da sattı. Çıktık. O da
1: Ya o
0: sattı.
1: anda sahne peçete gelince sahne doğaçlama mı söylemeye
0: Evet.
1: başladın? Allah Allah.
0: Evet.
1: Yok
0: Birçok şarkı
1: ya, yok ya.
0: evet. Birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abin de böyle bir hikayesi var. Şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başlamış. Çok böyle çılgın şey varmış o sırada. Başlamış Allah Allah Allah Allah diye bu nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani
0: Tabii
1: çok.
0: ki, tabii
1: O
0: ki.
1: zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz, Yokya'yı konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe şarkı Yokya Sinan'la sahnede gelsin.

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani kimin lafı? Başkası
1: Yani.
0: yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: E tabii
0: Değil mi?
1: başkası
0: Sinir
1: yapsaydı kötü
0: olurduk yani.
1: olurdu.
0: O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa
0: Geçiyor,
1: geçiyor.
0: evet.
1: Evet.
0: O işte o an
1: Yapay değil yani.
0: o arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Evet Reşat'cığım
0: Onun
1: kardeşim selamlar.
0: o
1: Selamlar
0: zamanki
1: sana.
0: o acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye.
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar
0: Tekrar
1: onun
0: var
1: için
0: ya.
1: söylerdik. Yok ya gelince
0: Allah Allah.
1: yani ayrıldınız mı diye böyle gelince
0: O
1: dedim
0: an
1: ki
0: çıktı
1: o
0: şarkı.
1: anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş'te çok güzel bir şarkı var abi. Neydi? Kala kala bir sen
1: Evet
0: değil
1: o
0: mi?
1: babacığıma yazdım
0: Sensizim.
1: şarkı. Tabii o şarkıyı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: Evet ya
1: oğlun
0: onu söylemiştin.
1: babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da
0: Sedefçim ona da selamlar buradan.
1: Sedefciğime de Ebru'ya da
0: Öpüyorum seni
1: selamlar
0: Ebru'cum da.
1: buradan ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki yani ben düşünmüyorum hani çünkü çok
0: Sen
1: özel benim
0: çıkıyorsun.
1: için babamı yeni kaybetmişim şarkıyı yeni yazmışım babam kaybettikleri iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü ve çalışıyorum çok yoğun 7 gün çalışıyorum işte Çeşme Bodrum Çeşme Bodrum Bodrum'daydık Çeşme'ye gittim dedi ki bir gel dedi eve dedi Ebru Hanım'ın evine dedi bir gittim şarkıyı yapmışlar zaten şarkı hazır
0: Bile.
1: tabii. Şarkı
0: Evet.
1: hazır çok güzel olmuştu ama
0: Evru'dan
1: çok
0: dinleyince tabii sen
1: tabii.
0: söylemiş miydin de
1: Teşekkür
0: Evru?
1: ediyorum.
0: Söylemiş
1: Tabii
0: miydin?
1: ki,
0: Ha.
1: tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ebru'ya evet.
1: kendisine.
0: Ben de
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: şarkı yaptım ona. Onun sesini dinleyince insan tabii besteci
1: Bir
0: olarak çok
1: başka.
0: mutlu
1: Tabii
0: oluyor.
1: ki, tabii
0: Değil
1: ki, tabii ki. Hatta benim evet albümüm çıkmak üzereydi.
0: Evet,
1: Evet.
0: istiyorum evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet senin değil albümünde.
1: Ben sonra okudum.
0: Sonra
1: İki sene
0: söyledin. Senin
1: sonra
0: sesini
1: okudum.
0: hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene
0: Ebru
1: sonra
0: da söyledi
1: okudum.
0: doğru
1: Tabii tabii
0: evet.
1: tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
0: O zaman evet yapalım bir yeri gelmişken ya. Bu
1: Yapalım.
0: kadar konuştuk. Normalde
1: Yapalım.
0: onu dedik sonlara doğru dedik ama
1: Tamam.
0: bence yapalım. Şimdi evet Ebru Gündeş Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel oluyor finalde abi.
1: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın İbrahim abi dinledim çok.
0: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
1: Tabii ki.
0: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
1: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
0: Düşün yani.
1: Öyle.
0: Nasıl koru... Yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
1: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
0: O da yakışıyor gerçi ama.
1: Evet, bir ara nodül vardı.
0: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
1: Hayır. Olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
0: 6 ay çalışmasan ne olur?
1: Tabii.
0: Ama tabii gece hayatın yok.
1: Yok.
0: İşte... Sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
1: Yok,
0: bunlar çok iyi.
1: Yok.
0: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
1: Ediyorum. Sporuma dikkat ediyorum.
0: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırdanır bizim için.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi arada, ondan önce...
1: Ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
0: Tabii
1: Sinan'ın, Sinan'ın çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim.
0: Fazla.
1: İlk defa Sinan'ın şarkısını seslendiriyorum.
0: Evet ya. Şarkının benim için çok büyük mutluluk ve gurur.
1: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla. Aşıklar... Müthiş
0: evet.
1: Bir şarkı dinleyeceksiniz.
0: Geliyor. Eskiden Vefa 82'de falan da mesela dans ederlerdi. Şimdi bunu da etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa 82'de yapalım. Sonra Fazla'yı belki biraz mırıldanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız güzel demiyorum şarkı. Da vefas eksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerek sanki. Anlaşılıyor zaten, evet. Peki abi, hayallerin herhalde artık %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
1: Ya mesleki hayalle evet. Alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
0: doğru aslında.
1: Devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim.
0: O kaybolmuyor değil mi hala?
1: Asla.
0: Abi çok önemli.
1: En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım.
0: Her gün
1: yeni
0: mesela işin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok aynen, enteresan bir.
1: Aynen çalışıyorum.
0: Seni tanıdıktan sonra, iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
1: Yani atıyorum hafta sonu çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
0: daha
1: devam ediyorum.
0: Daha iyi hissediyorsun kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
1: Kesinlikle. %100.
0: Şimdi birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
1: Yani
0: hani
1: aslında
0: eller havaya değil.
1: Daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
0: düşündüren eğlenceli.
1: Düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli şarkılar arıyorum. Hmm. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar
0: anladım.
1: Arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat'tan, Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Hı-hı. Çok güzel. Onlardan Hı-hı. bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine güzel. Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyor
0: Enes şarkıları. Enes yapıyor evet şarkıların evet. çoğunluğunu. Artık aranjeleri hep fazlaya da o yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi abi sırada Keşke Arama Senin şarkısı var senin.
1: Evet.
0: Senin
1: ama
0: şarkın
1: şarkı
0: herhalde
1: benim değil o. Şarkı benim değil. Evet o şarkı benim değil.
0: Şaşırdım.
1: O şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
0: Öyle
1: üçüncü
0: mi?
1: Şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
0: Demet Esmige alıyordu tam almadım.
1: Evet aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
0: Vay ne güzel.
1: Evet.
0: Hakkı abi, Hakkı Yalçın.
1: Tabii ki.
0: Şebnem ve Şebnem
1: Aile
0: Sungur
1: Çelik.
0: Ve Ayla Çelik. Evet güzel bir üçlü yan yana gelmiş. Genelde Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın
1: evet.
0: da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendin çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
1: Evet.
0: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
1: 2018 veya 2019
0: bayağı
1: olabilir.
0: Bayağı da olmuş yani. 7-8 yıl olmuş. Şimdi bakalım sizin anla sahnede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika. Bravo.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
1: Tabii
2: hani
1: ki.
2: Kırmamak için
1: tabii
2: çıkıyorsun.
1: Ki, tabii ki, tabii ki. Her
2: onlar
1: zaman.
2: Zor yani.
1: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç yerde. Sevmiyorsun ya. Alış, hiç. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
1: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
1: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyen de enstrüman söylesinler ya kendine.
1: Doğru.
2: Senin
1: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek doğru. Aslında. Yani baktığında. Böyle bir

0: Daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. Altay 30. yıl, 35. 40. yıl gibi böyle aslında böyle bir proje olarak
1: Yani
0: açık havalar falan böyle bir şeyler
1: öyle
0: yapılabilir.
1: olursa 50 olur. 50'de
0: 50'ye.
1: olur. 50'de olur.
0: Üf.
1: Yani olacaksa
0: Hakikaten 50'de
1: 50'de
0: olursa
1: olsun.
0: böyle bir şey de yok herhalde. Kimse
1: Allah
0: yapılmadı.
1: ömür nasip ederse
0: Amin evet abi.
1: yani
0: 15 yıl
1: sağlıkla.
0: sonra 50 diyebiliyorsun yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
0: E tabii canım. O rölantiyi alma kararından sonra
1: Evet.
0: değil mi? Vazgeçtin. Bu
1: Yani
0: arada
1: rölantiye
0: Birkan'la
1: alma
0: konuştunuz.
1: dediğim de hani haftada 2 güne düşürmek yani. Hani
0: Yetmez. Yok.
1: yani haftada 2 güne düşürmek.
0: Olmaz. Tabii orkestra morali
1: Bizim,
0: bozuyor. Haftada iki
1: tabii.
0: orkestra morali bozuyor düşün.
1: Tabii.
0: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor
1: Biz
0: sadece.
1: çok çalışıyoruz.
0: Evet
1: Çok
0: çok.
1: çalışıyoruz.
0: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
1: Ya
0: şey.
1: teşekkür ediyoruz buradan bizi dinleyen herkese tabii ki.
0: Ama
1: Onların
0: onu oturtmuşsun
1: sayesinde.
0: yani. O artık değişmez yani hani.
1: Çalışmadan
0: Risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
1: kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
0: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba iyi bir babasın aynı zamanda ya.
1: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela hani dedik ya işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Sürekli yanımda olduğu için beni her
0: Müthiş.
1: şekilde
0: Yıllardır o bilinir
1: arkamda olduğu
0: eşinizin
1: için.
0: desteği.
1: Evet.
0: Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
1: Bazı kurallarımız
0: çok
1: var
0: zor.
1: evde. O da şu, akşam yemeğinde olmak. Evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
0: Gece işin varsa bile.
1: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek
0: Ne
1: yemektir yani.
0: güzel. O
1: O
0: yemek
1: yüzden bu
0: hep beraber.
1: hepimiz için böyle
0: Çok
1: tabii ki.
0: önemli.
1: Ailenin
0: Bence
1: bütün
0: de
1: fertleri için.
0: katılıyorum.
1: Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum. Sabah buluşamıyoruz.
0: Tabii.
1: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet,
0: Ne güzel.
1: gün nasıl
0: Çok
1: yaşanmış.
0: önemli.
1: Onlar
0: O
1: önemli.
0: hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da o
1: Aile
0: ufak
1: varsa her
0: tabii
1: şey var.
0: her şey var tabii. Sen yıllardır bir daha abi yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve
1: En
0: kıskançlık
1: büyük
0: yok.
1: destek.
0: Hani şey,
1: Asla,
0: değil mi? Hani
1: asla.
0: o çok değerli bir şey.
1: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle
0: O
1: dışarıya
0: dürter,
1: çıkarmaz.
0: değil
1: Evet,
0: mi?
1: asla.
0: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi, baban için yazdığın Sensizim şarkısı, sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama
1: Evet.
0: herkesin aşk şarkısı zannettiği ama aslında babacının vefatından 2 gün sonra yazdığın şarkı. Sensizim şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik,
1: Evet
0: değil
1: evet
0: mi?
1: aynen
0: Daha
1: öyle
0: güzel
1: yapalım.
0: bir
1: Öyle yapalım.
0: hatıramız olur.
1: Öyle olsun.
0: O zaman hadi bakalım canım. Ercan.

0: Enes'cim eline sağlık.
1: Enes'cim eline sağlık.
2: Altay ruhuna sağlık. İşte böyle yani duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte, milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de hayallerini de bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman sonra mesela aklında hiç bir gün yani belki 50. yılında sanat yılında kutlamasını bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir
1: yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak biraz sonra yaparsak çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik tenor.
2: Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır 3. sınıfta. Solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet hocam. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan. Sizin hala sağ kendisi. Çok
2: Allah değerli, uzun ömürler çok, versin.
1: 94 yaşında kendisi. Ve
2: hay
1: hala,
2: maşallah.
1: Tabii ki maşallah.
2: Öpüyoruz ellerinizden hocam.
1: Evet. Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine, bilgi birikimine, bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma, hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani,
2: değil mi? Hani, bir tane böyle sanki bir gün...
1: Olsaydı ne olurdu? Soru
2: çünkü
1: işareti
2: Türkiye
1: var.
2: Çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani bakalım. O yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programıma.
1: Ben de sana
2: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.
2: Küçüklüğümden beri seni çok sevdim biliyorsun.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Şimdi
1: ben
2: daha da samimi
1: seviyorum.
2: Olduk bu şarkıyla
1: teşekkür
2: beraber.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Hatta o şarkının da... Hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama fazla şarkısını ilk kez...
1: Ya öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek...
2: Aynen.
1: O cümle...
2: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana. Ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam. Bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda, hatta halk konserlerinde de bu ara... Değil mi? Kültür Turizm
1: evet,
2: Bakanlığı'nın
1: evet,
2: oralarda
1: evet,
2: da beraber
1: ediyorum,
2: işler
1: evet
2: yaptık.
1: Evet.
2: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konseriyle karşılaşabilirsiniz.
1: Tabii ki. Tabii
2: bu
1: ki
2: yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İnşallah Allah her zaman bu karakterin bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben
2: çok
1: de teşekkür ediyorum sana, rejiye, emeği geçen herkese.
2: TRT Müzik ailesi seni çok seviyor.
1: TRT Müzik'e
2: adını ilk paylaştığımızda da çok mutlu oldular.

ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varya'sız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Siz seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: La Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Biter kır şehrinin gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sünün oğlunun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde uykum kaçsa bile.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor,

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım,

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oho.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muriz.
0: Ne yapıyorsun abi?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyi, seni gördüm, iyi oldu.
2: Eyvallah. Ürgüp'te buluştuk.
0: Aynı, güzel oldu. Abi ben sana istiyorsan odanı göstereyim.
2: Olur.
0: Sen bir hazırlan, düzenini
2: Tamam.
0: değiştir. Sonra ben yan tarafa geçeceğim.
2: Tamam, burada çekeceğiz o zaman.
0: Yan da
2: Yan tarafta.
0: çekeceğiz aynen. Ben eşyaları falan kurayım. Orada da karar veririz ne çalacağımız.
2: Tamam.
0: Ya da
2: Olur.
0: götürürüm işte. Tekrardan hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk Muriz.
0: Ürgüp'teyiz, Mustafa
2: Evet.
0: Paşa'dayız. Sen de gelince benim aklıma bir Ürgüp Refik Paşaran türküsü çalarız geldi.
2: İlla ki.
0: Hangi türküyü çalarız? Aklında ne var? Ben biliyor muyum?
2: Avşar Güzeli. Meşhur bir türküdür. Bir sürü versiyonu da var. Hem bizim yöremizde hem başka yörelerde de var.
0: Bu Bağlar Gazeli'de
2: Evet.
0: bilinen.
2: Evet,
0: Tamam,
2: aynen öyle.
0: Hicaz.
2: Çok da uzun sözleri var. Onlar o türküden bir iki kıta yapabiliriz.
0: Tamam. Ben bir inisiyatif kullandım.
2: Evet.
0: Suat'la dün tanıştık. Suat buranın yerel müzisyenlerinden, çok da yetenekli.
2: Teşekkür
0: Ondan
2: ederim.
0: rica ettim bize darbuka çalmasını.
2: Sağ olsun.
0: Biz de seninle zaten orta hareketli bir türkü çalarız diye öncesinde düşünmüştük ama hangisini çalacağını bilmiyorduk.
2: Güzel oldu.
0: Suat da bize eşlik edecek. Bu bölgenin aslında çok özel bir tavrı var müzikal olarak. Literatürde geçmiyordur belki müzik tavrı olarak ama bu yörede çalınan işte mahalli sanatçıların, yerel sanatçıların çaldığı özel bir tavır, stil var. Ben Suat'la aslında biraz onun için istedim. Çünkü bu groove'u çalabilmek basit gibi görünse de aslında kendi içinde çok estetik gerektiren bir
2: Bir ritmi
0: stil.
2: var. Bir genel tavrı var
0: Hatta
2: hakikaten.
0: şunun gibi bir şey sürekli değil mi?
2: Evet.
0: Hep bunun üzerine
2: Evet.
0: kuruluyor.
2: Alt türküler bile genelde o ritmin üstüne
0: Evet.
2: çalar.
0: Oynamaları da
2: Bizim
0: böyle.
2: evet duyduğumuz kadarıyla. Tabii Ürgüplü Refik Başaran benim çok sevdiğim

0: bir sanatçı, çok eski bir sanatçı ve fazlasıyla eser bırakmış aslında. Onun üslubuyla çalıp söylemek mümkün değil. Onu yaşatan zaten
1: Mutlaka.
0: bir tek Kırıkkale'de Kamil Abaloğlu abimiz var. Onun türkülerine en yakın o çalıyor
1: O da bu yöreyi
0: sırada.
1: çok iyi
0: Evet,
1: icra ediyor.
0: iyi özümsemiş.

0: Elinize gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Teşekkür ederim.
1: Sizlerin de eline sağlık. Çok güzel oldu.
0: Eyvallah. Şimdi çok beğeneceğini umduğum bir yere gideceğiz abi. Bir müziğimizi de orada icra edeceğiz.
1: Gidelim.
0: Sürprizimize doğru yola çıkabiliriz.
1: Tabii.
0: Abi seni buraya kadar yordum ama vallahi
1: Estağfurullah.
0: geldiğine değecek. Burası 13. yüzyıldan kalma bir manastır. Keşlik
1: Oo.
0: Manastırı. Sahibi Cabir abi. Onun da dedesinden ona kalma kişisel mülk. Kendi
1: Hem de
0: arazide.
1: tarihi eser.
0: Aynen. Yani kendi bahçelerinin içerisinde var hepsi. Yemekhane var, mutfak var, ayazma var, kilise var, insanların yaşadıkları alanlar var falan.

0: Erkut abi seni yordum buraya kadar ama umarım
1: Estağfurullah.
0: burayı beğenmişsindir.
1: Evet tabii çok güzel. Hem içerinin ambiyansı, tarihi, dokusu,
0: Akustiği
1: bir
0: de
1: de
0: çok güzel.
1: akustiği çok
0: Değil
1: güzel.
0: mi?
1: İnşallah bu ses aynı şekilde yayına gider.
0: Ondan yana hiç şüphemiz yok. En güzel olur. Bir Ürgüp türküsü daha çalalım seni bulmuşken. Yine Ürgüp Refik Başaran'a ait. Tam başında Sarı Çiçek çalalım.
1: Nemli Deperi'den Nemli. Yine meşhur türkülerinden bir tanesi.
0: Sen gir abi, ben üstünde çalayım. Sonra seninle bir yerde buluşalım.
1: Tamam.
0: Devamını getiririz.

0: Gönül ile yürek de aynı şey aslında. Erkut abi sana bir soru soracağım. Buranın en meşhur türküsü hangisi?
1: Tabii ki Şenolasın Ürgüp. Cemal'ım, Cemal'ım.
0: Yine Refik Paşa'dan.
1: Evet.
0: Onu çalalım.
1: Olur,
0: Sen bize bir
1: çalalım.
0: açış yap abi.
1: Ufaktan bir.
0: Ben de senin peşine takılayım. Sonra Türkiye'ye girelim.
1: Peki.

0: Aykut abi, geldiğin için tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Seni
1: teşekkür
0: gördüğümüz için,
1: ederim.
0: müziğini dinlediğimiz için çok çok çok mutlu olduk.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Birlikte de
0: Eyvallah.
1: böyle bir şeyler yapmış olduk.
0: Sağ ol
1: Yanımızsın.
0: Aykut. Ayaklarına sağlık abi tekrardan.
1: Teşekkürler. Ekip arkadaşlarına,
0: Evet.
1: kamera gerisinde çalışan arkadaşlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri bizden misli misli fazla.
0: Kesinlikle öyle. Hepsinin emeklerine sağlık, ellerine sağlık. TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen, dinleyen değerli seyircilerimize de çok çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte oldukları için. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Güzelliğin olma eskez. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
2: Ne yapıyorsun? Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: Bugünkü ritmimiz Türk Halk Müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen da.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Tüm saz arkadaşlarımla birlikte, üstadlarla birlikteyiz. Onlar sizlere çok güzel türküler çalacaklar. Ben de sizlere okumaya çalışacağım. Anadolu'muzun o güzel yörelerinden her yöreye gitmeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce ecdadın ürettiği, insanımızın ürettiği eserleri sizlerin huzurunuza getirmeye çalışacağız. Bu duygularla tekrar hürmetler, saygılar, sevgiler sunuyorum. Şimdi

Şimdi birinci türkümüzü büyük halk ozanı Aşık Veysel'imizden okuduk. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Dünyayı anlatıyor yani, dünyayı anlatıyor. Biz de yürüyoruz, biz de gidiyoruz. Onun gittiği yere doğru hep birlikte bu duygularla başlamış olduk. Sazın Dilinden programı bu sefer Ağrı Eleşkirt'ten bir türküyle devam edecek. Konma bülbül, konma mezardaşıma.

Bu da böyle bir ad. Anadolu'muzda çok ağıtlar yakılmış dostlar, canlar. Hep ağıt okuyoruz. Türkülerimizde ağıtlar çok geniş bir yer buluyor. Çünkü Anadolu'nun bağrı yanık. Biliyorsunuz şimdi yine bir ağıt okuyacağız. Ben onu hep şehitler için okuyorum o türküyü. Gömdüm oğul, seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm.

Evet değerli dostlar, ağıt dedik. Ağıtlardan devam ediyoruz. Bu sefer Erzurum'dan bir türküyle huzurlarınıza geliyoruz. Değirmen başında vurdular beni.

Bu türküler o yüreklerden çıkan türküler. Şimdi bir serzenişle devam edeceğiz türkülerimize. Kahpe felek, sana nettim, neyledim?

Muhammed Hüseyin Şehriyar için ona nazire olsun diye yazdığım Göllü Bağ'a selam şiirini okuyacağız. Heydar Baba'ya selam şiiri Şehriyar'ındı. Göllü Bağ'a selam şiiri de nacizane bendenize aitti efendim. Onu sevgili Göktuğ Çelik kardeşim eşlik edecek. Bu şiiri sizlere akıtmaya çalışacağız.

Yad ellerde melül masın gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına. Hasret kaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın gayaları taşları, seyran tepe, kırk kuyunun başları, ağ bulutun mintanının yaşları, bereketti toprağıma, elime, vurdu hasret kalemime, dilime. Göllübağın göllerinde çimerdik, harman vakti gelir yeme binerdik, tasalı Bekir'den korkar sinerdik, rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, ne heybetli görünürdü gözüme. Sabahları serin olur, üşürdük, üşüdükçe dağda gıllik döşürdük, kuşluk vakti kenger kökü eşerdük, güneş gelir orta yere dallanır, sürük akar, sürük akar eve doğru yollanır, tut büşürür damda bastuk yapardım, bulamaca alıçalar katardım, korkumuzdan bulutlara bakardık, yağmur gelir bastuk toplanır damdan, anam derdi ben usandım bu candan. Şuşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söler, taş altı dinler, katırların servet olduğu günler, arabalar çıktı, yollar toz oldu. İşte o tabiat, işte o tabiat böyle bozuldu. İt yokuşundan çıkan yorulur, yorulanda dar kapıda durulur. Fehmi Çavuş, Fehmi Çavuş, harput senden sorulur. İki çay ver kabaklının Sıtkı'ya, rahmet olsun, rahmet olsun kafafların Hakkı'ya. Yatsı okunurdu Sarı Hatun'da, gönüller bir idi Allah katında. Yuhumuz gelende damda yatanda, gece bucikleri durmaz öterdi. Gam, kasavet, keder hepsi biterdi. Ay dolanır gelir gayet yüceden, yükler denk edilir yarı geceden. Dedem sordu, Cemle neredesin?

Dedem, anam dedi oğul serdim odaya, söyle namazını kılsın dedi. Göllübağa yol yaptılar dağlardan, aşırdılar bahçelerden, bağlardan. Giden gitti bize kalan sağlardan, Hamit dayım o da gitti. Hamit dayım senin gönlün var olsun, var oldukça, var oldukça Hızır sana yar olsun. Göllübağım geldim sende kalan ben, öz canımı torpağıma salan ben. Kakkoşumun duasını alan ben. Benim ruhum ancak o vakit dinlenir, belki torpağımın üstü güllenir. Göllübağım senin gönlün şen olsun, sende doğan gönüller gülşen olsun. Hasretliğin bağrımı deşen olsun, Esat'ı da hatırlayan olaydı. Olaydı da kabrine su salaydı.

0: kirve kirve, memi kirve, geçti gençlikte mi kirve? Bütün ömrün gamla keder, bırak artık gamı kirve.
1: Evet dostlar, Sazın Dilinden programı devam ediyor. Şimdi sizlere Sözümüz iyi Bendeniz ait bir eser getireceğiz. Bunu Adana depreminde yazmıştım. Yıllar oldu. Albümlerde de var. Aşık Veysel Baba'nın Kara Toprağına Nazil Olsun diye yazmıştım. Hani o benim sadık yarim kara topraktır diyor ya. Ben de o toprak bizi zelzele eledi, yuttu, öldürdü. Ona minval bir şeyler yazdım. Şimdi onu huzurlarınıza getireceğiz. Baba Veysel, uyan da bak şu hale. Sadık yarın neler etti gör beni. Senelerdir tepesinde götürdü, kalburunda eler etti. Gör beni diyeceğiz.

Hepsi bizim dertlerimizle hemhal oldular. Baba Veysel de böyle bir şey. Arkasından bizleri götürüyorlar. İnşallah bizler de bu milletin dertlerine bir nebze de olsa bir ilaç çalarız, derman çalarız diye uğraşıyoruz. Şimdi yine bir dertli türkümüz gelecek. Elazığ yöresinden. Aslında Kerem'indir bu. Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz. Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz. Ama Elazığlılar, bizim hemşerilerimiz, onu dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz. Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz. Kerem çeşitlemeleri Anadolu'da her bölgede bulunabilir. Çünkü halk onu, ozanlar, halk hikayelerinin hepsini dillendirirler her bölgede. Şimdi onları sizlere, o esere getirmeye çalışacağız.

Değerli dostlar, değerli Sazın Dilinden programımızın kıymetlileri, müdavimleri, sizlere şimdi sözümüz iyi bendenize ait olan bir eser okuyacağız. Hani diyordum ki ya hiç aşk türküsü, aşk şarkıları, türküleri yapmıyoruz. Bir tek bu var işte, ama arkadaşım biri dedi ki hocam, vatan aşkından daha büyük aşk mı olur? Siz hep vatan için yazıyorsunuz. Bu da büyük bir aşktır. Ama bu sefer yani sen baharsan ben de yazım. Başkasına geçmez nazım. Beni sensiz çalamazsın. Sen mızrapsın, ben de sazım diyeceğiz efendim.

Değerli dostlar, sazın dilinden seyircileri, dinleyenleri, bu parçayı çok sevdiğinizi biliyorum. Onun için ilk programı hemen böyle okuduk. Şimdi sırada gene onu sizler çok seviyorsunuz. Sözler Serhat Kabaklı abime ait. Beste Nacizane gene bendenize ait. Türküyle geleceğiz huzurlarınıza. Gün gidende, ay gelende, gel oğlum. Cihan yanar sen gülende, gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur. Bul oğlum, yeri bilmek, göğü bilmek, bil oğlum diyeceğiz. Ve sizlere veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesidir. Sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Şimdi TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı köye haber bültenini veriyoruz. Uzuncaağacı, Hadeyler ve Kemaller köylerinde çiftçiler meralarını ıslah ettiler.
1: Radyo hayatlara, evlere gireli çok zaman oldu. Üstü dantellerle örtülen, bozulur korkusuyla yanından dikkatle geçilen, evin çocuğu kadar ilgi görüp tüm aileyi etrafında birleştiren bir büyülü kutu.
2: Gün radyolarda böyle başlıyor. Nöbetçi spiker postanın açılışı.
1: TRT radyoları 50 yılı aşkın süredir hafızalara sesler ekliyor.
2: Ve ilk programla birlikte de yeni bir gün daha başlıyor.
1: İşte bu program o eski günleri özleyenlere maziden sesler getiriyor. Bugünkü maziden gelen ses, gönül gözüyle görüp, gönül gözüyle seven Aşık Veysel'e ait.
3: Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım.
1: Yıl 1964. Eserleriyle gönüllere pusula olan Aşık Veysel, sazıyla, sözüyle, sohbetiyle Ankara Radyosu'nun konuğu.
4: Hocam Nasrattin bir gün eline bir saz almış, dıngırdatıp duruyormuş. Hanım sormuş, ne yapıyorsun hoca demiş, saz çalıyorum ya. Ya demiş, o çalanlar elini aşağıya doğru götürüp getiriyorlardı. Sen orayı tuttum, hiç bırakmıyorsun demiş. Onlar benim tuttuğum yeri arıyorlar demiş.
1: Fıkra bu ya. Hoca Nasrettin buluvermiş nice aşığın bir ömür arayıp da bulamadığını. Nice aşık gibi Veysel'in ömrü de sazının perdelerinde dolaşmakla geçmiş. Veysel, koca bir yaşamın gizlerini bağlamasının perdelerinde aramış. Ve güzeli bulmuş, aşkı söylemiş.

0: 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonrası, görme yetisini kaybeden Veysel'in saza olan ilgisi işte o dönem başlar. 1931 yılında Sivas'ta düzenlenen Halk Şairleri Bayramı'nda duyurur adını ilk kez. Sonra tüm yurdu dolaşarak kendi eserlerini çalıp seslendirir. Gün olur bir tavsiye mektubuyla İstanbul Radyosu'nun kapısını çalar Veysel.
1: Mesut Cemil Bey vardı, Allah rahmet etsin. Vardık orada ama bir tavsiyeyle gittik oraya. Mektubu verdik, açtı, okudu. Bir çalın da dinleyin dedi Mesut Bey. Çaldık, dinledi. Akşamından gelin saat 8'de dedi. Ama kendisi anlatıyor rahmetlik. Baktım diyor, ne bunlar ne diyecek, ne konuşacak, ne bilecek diye düşündüm, baktım vaziyete diyor. Çalınca kendimi tutamadım, gözlerimden yaş akmaya başladı diyor. Neyse, gittik akşam üzeri. Dedi ki, iyi söylen dedi, dünyanın her tarafı dinleyecek. Ben de iyi, her bir tarafa duyurmak için fazla bağırmak icap ediyor zannettim. Hızlı hızlı söyledim, bitirdik. Dedi ki, yo dedi, hiç kendini üzme. Yalnız kelimeler düzgün, açık olsun. Öksürüp pıskırman, bu olur dedi. Yoksa ne kadar hafif söylesen duyulur dedi. Ondan sonra çaldık, söyledik. Orada da kapıda birisi bekliyormuş. Arap kirli Mehmet isminde birisi, kule dibinde. Kapıcıymış. Bir apartmanda radyoda duyunca koşa koşa gelmiş. Bizi oradan çıkar çıkmaz aldı götürdü. Evine götürdü. Biz çıktıktan sonra rahmetli Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan telefon ediyor. Onlar kim idi bana gönderin diyor. Mesut Bey de çıktılar, adreslerini bilmiyorum diyor. Polis müdüriyetine telefon ediyorlar. İstanbul'u arıyorlar 12'ye kadar. Yok yok. Sabahleyin tekrar radyo evine geldik. Mesut Bey dedi, yahu neredeydiniz, bir fırsat kaçırdık ki dedi. Hayrola neymiş? Mesele bundan ibaret dedi. Ne yapalım? Vallahi başka türlü bir şey yok elimizde dedi. Ben bir mektup yazayım. Yaver Şükrü Bey dedi, alın götürün, sazı da alın, gidin bakalım ne çıkar dedi. Gittik, vardık, Yaver Şükrü Bey'e mektubu verdik. O bir keyif zamanıydı, şimdi söylemek imkan değil, söylemem dedi. Öyle bir zaman gelir hatırlarsa, sizi nerede olursanız buldururum dedi. Ondan sonra gittik, hala gidiyoruz.
0: Gittik, hala gidiyoruz dedi ya Aşık Veysel. Onu unutulmaz yapan, sözlerini böyle değerli yapan gittiği bu yoldur işte. Bugünü yarına, geceyi gündüze katan o uzun, ince yoldur.

0: Aşık Veysel, gönül gözüyle görmeye başladı başlayalı dünyayı, insanı sevmiş, doğayı sevmiş, yaşamı sevmiş. En çok da toprağı sevmiş. Bereketiyle doyuran, sevecenliğiyle şaşırtan toprağı.
1: Toprak çok büyük. Çünkü her şey o.

toprak her şeyde cömerttir. Toprak kimsenin hakkını yemez. Toprak kimseyi aldatmaz. Yeter ki çalışmak, toprağı emele getirmek var. Toprak tabiatlı adam pek azdır. Çünkü insanların yaratılışında bir nefis diye bir şey var. O nefis olduğu gibi muhakkak bir yerde bakıyorsun, iddetleniyor, hırsa geliyor. Bunlar oluyor insanlarda. Ama toprakta yok bunlar. Toprağa ne kadar ceza yaparsan o kadar sevgi gösteriyor sana. Verim gösteriyor.

0: tuzaktır.
1: Ve Sivrihan. Veysel'in doğup büyüdüğü ve bir ömür hiç terk etmediği Sivas Şarkışla'daki köyü. Bu bağlılıkta hatıralar, bu bağlılıkta bitmeyen bir sevgi saklı.
2: Seviyorum. Çünkü oradan teneffüs etmiş benim vücudum, kanım, her şeyim. O kokuyu unutamıyorum. Şimdi hatta çocuklara şunu tembih ediyorum. Ben öldüğümde annem nereden doğurmuş getirmişse, hangi yoldan gelmişsem, o yoldan götürün beni, bir yer tarif ediyorum. O doğduğum yere beni koyun. O zaman oradan doğmuşum, orada kaybolayım gideyim.
1: Ölümle kaybolur mu hiç sesler? Ölümle yıkılır mı yaşarken verilen eserler? Nedir ölümle biten? Peki nedir ölümden sonra devam eden? İşte Veysel'in yanıtları.
2: Devam eden insanların bir geriye bıraktığı bir eserdir. Yoksa insanlar vücuden bir gün bakarsın yok olmuş gitmiş, ot gibi kaybolmuş. Ama insan olanlar bir eser bırakırsa o kendini yaşatır. İnsanlığa bir faydalı bir şey olmalı. İnsan diye yaşayan insanların muhakkak elinden gelen bir varlığını milletine, memleketine yadigar olarak, hatıra olarak bırakması lazım.

sazıyla, sözüyle, sesiyle var ettiği onca eser Veysel'in bu topraklara mirası. Öyle bir miras ki, mısralarında dünyalar, ezgisinde toprağın sırrı, yokluklar, zorluklar, umutlar saklı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyorum çok keyifli bir gece olacak. TRT ekranlarından da yayınlanan. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ekran başındakilere de iyi eğlenceler diliyorum. Haydi bakalım.

Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum Mersin. Hazır mıyız?

Sağ olun abi. Teşekkürler. Oh. Şimdi biraz başka bir havaya gireceğiz bu şarkıdan sonra. Biraz neşelendik ama biraz hüznü barındıran bir şarkı bu. Beni ilk defa tanıdığınız şarkı, Kaldırımlar. Teşekkür ederim.

hastayım. Kimsesiz bir sokak ortasında.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.
4: Kimi ilmek ilmek halı dokuyor.

0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın Ümitciğim?
0: Sağ ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür
1: Eyvallah. Sağ
0: ederiz. Çocukluğumdan beri seni tanırım.
1: ol. Eyvallah.
0: Beraber
1: Çok
0: güzel,
1: küçük yaşlardan beri.
0: evet, güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına sağlık.
0: İlk eserde de bize Mayin'le eşlik ettin.
1: Evet.
0: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarına güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne
0: Estağfurullah. Çok güzel oldu.
1: anlatabiliyorsak,
0: Çok
1: işimiz bu,
0: keyifli.
1: mesleğimiz bu.
0: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
1: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şey anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
0: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
1: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
0: Tabii.
1: çaldık? Şimdi bir de
0: Şimdi
1: zurnayla bir
0: baba
1: harman dalı
0: zurnayla bir
1: çalalım.
0: harman dalı.
1: Hadi bakalım.
0: Peki, dinleyelim.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık Nan abi. Harika
1: Teşekkür
0: oldu.
1: ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bu olaya zeybeklere her tarafa elimizden geldiğince.
1: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında
0: Tabii.
1: kaval, dilli kaval ilk başta öyle
0: Dilli kavalla başladık.
1: başladın.
0: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
1: M'yi evet.
0: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
1: Evet sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
0: Neydi?
1: görevinde
0: Evet.
1: mehterde de
0: Evet.
1: zurna çalıyorsun.
0: Zurna çalıyorum. He.
1: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
0: Tamam, yine bu
1: Yine
0: sefer M ile çalayım bir tane
1: olur.
0: parça.
1: Bir
0: Türkü.
1: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Eşlik edersen arkadaşlar ben çok
0: Ne
1: mutlu
0: demek?
1: oluruz.
0: Ben de çok memnun oldum.
1: Eyvallah.
0: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: çükçük
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri?
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine,
0: Evet,
1: lise,
0: üniversite
1: ortaokul, lise bölümüne.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Aa, hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza sevgilerimiz,
0: Hepsi
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok
1: Farklı
0: güzeldi.
1: bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim
0: Hadi
1: sana
0: bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz abi.
0: Hadi.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir zevk
0: Vallahi.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar.
0: Sağ olun
1: Ellerinize
0: abi, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Tamam abi.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi
0: Neşet
1: güzel
0: Hoca'nın bir eserini
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümitçiğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni yeni rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programıyla tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğumuz çok kıymetli Ömer Göktepe'liler. Hoş geldin Ömer abicim.
1: Hoş bulduk güzel kardeşim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Şahanesin, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir eserli giriş yaptın evet. Programımıza. Neler yapıyorsun bu aralar?
1: Ben Bursa'da yaşıyorum biliyorsun.
0: Eyvallah.
1: Yaylı tambur sazını icra ediyorum. Ut sazıyla başladığım evet. Bu yolculuğa yaylı tambur sazıyla da devam ediyorum ayrıca.
0: Yaylı tambur enteresan bir
1: evet, çok enteresan.
0: Ve insanın kalbine dokunan çok böyle özel evet. Bir tınıya sahip. Sen de bunu ülkemizde en iyi icra edenlerden bir tanesisin.
1: Teşekkür ederim.
0: İnsanların gönlünde hem sazınla hem o güzel kalbinle çok güzel bir yere geldin.
1: Eyvallah.
0: Şimdi istiyorum ki programımızda o tınıları daha çok duyalım.
1: Tabii ki.
0: Hemen hızlıca
1: tabii ki.
0: Bir eserle daha devam edelim mi?
1: Tabii ki.
0: Şimdi ben senden rica etmiştim. Çok kıymetli Göksel Baktagir hocamızın. Çok güzel bir eseri var. Uşak bir eseri var. Onu yapalım mı? Ne dersin?
1: Tabii ki, zevkle.
0: Gül Bahçesi diye.
1: Tabii ki.

0: Ellerinize sağlık Ömer abicim. Sizin sevgili Çağrı abicim. Bütün kıymetli saz abilerimiz, üstadlarımız. Sence insan müzikten bıkar mı?
1: Hayır,
0: Ömer abi. Ki. Hayatın her yerinde olan bir şeydir.
1: Her anımızda. Müzik doğduğumuzdan ölene kadar her anımızda
0: her
1: var
0: anımızda
1: olan
0: var,
1: bir şey
0: değil
1: zaten.
0: Mi? Yani müzik yok dediğimiz anda aslında bir kuşun cıvıltısı bile bize bir musikidir
1: evet.
0: ve ruhumuza bir tesiri olan bir şeydir.
1: Hareket etmeyen bir cismin arkasında bile o müzik onu hareket ettirir aslında.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi o zaman bir eser daha yapalım.
1: Tabii ki.
0: Ömer abicim. Güftesi babama ait bir melodiyi bendeniz acizane böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Çağrı abiyle düzenledik bakalım neler yapacağız.
1: Eyvallah.

0: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ömer abicim, diyelim ki 20'li yaşlara döndün.
1: İnşallah.
0: Neleri değiştirmek, neleri kendine katmak ya da neleri hayatından çıkarıp atmak?
1: Çok şey değiştirmek istemezdim. Sadece Yaylı Tambur'la daha önce tanışmak isterdim. Sevdiğim işi yapıyorum, bu yüzden mutluyum. Eğer bir başka iş yapıyor olsaydım, evet, değiştirmek isteyeceği insanların birçok şey vardır. Şu an yaptığım işe dönmezdim diyebilirler ama ben bunu bırakamam.
0: Sen çok seviyorsun çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Şahanesin.
1: Sen neyi bırakabilir misin?
0: Asla bırakamam.
1: Yani mümkün değil.
0: Çünkü tasavvufta denir ki eğer sen sazına aşık olmazsan, onunla gereği gibi ilgilenmezsen sana sırrını açmaz.
1: Evet.
0: Sırrını açması için önce senin onu çok sevmen
1: Evet.
0: lazım ki oradan karşılık bulasın.
1: Evet.
0: Diyelim. Bir eser de
1: Diyelim.
0: yapalım mı
1: Yapalım
0: abicim?
1: tabii ki.
0: Şimdi bir Türk müziği şarkısı yapalım.
1: Tabii ki.
0: Ömer abicim. Amir Ateş'in o çok sevilen,
1: Evet.
0: hepimizin bildiği ölümsüz eser.
1: Evet.
0: Neydi?
1: Kıyamete kadar söylenir. Bir kızıl
0: Bir
1: goncaya
0: kızıl
1: benzer
0: goncaya
1: dudağın.
0: benzer dudağın. Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Ömer abicim, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Şimdi
1: kardeşim.
0: bir ifade var ya, hani içimize içimize okudun. Böyle
1: Eyvallah,
0: gönlümüze
1: sağ ol.
0: gönlümüze çaldın. Gerçekten öyle oldu. Biraz
1: Eyvallah.
0: önce yönetmenim, sevgili Arzu Hanım dedi ki, bunu ilet, çok beğendim dedi.
1: Sağ
0: Eline
1: olsun, var
0: gönlüne
1: olsun.
0: sağlık dedi Arzu Hanım da. Şimdi bazı programlar vardır ki Ömer abi, dersin ki ya bitmesin ya. Bitmesin dersin ama işte o süre
1: Bitmek
0: gelir,
1: zorundadır.
0: bitmek zorundadır. Muazzam bir program oldu benim için.
1: Benim için
0: Geldiğin
1: de öyle
0: için
1: gerçekten.
0: çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok özel, çok güzel anlar oldu. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok beğendiler.
1: Tabii ki eyvallah inşallah.
0: İnşallah yeni bir programda yine birlikte olmayı
1: İnşallah.
0: arzu ediyorum sevgili
1: İnşallah.
0: abicim.
1: İnşallah.
0: Kıymetli dostlar, çok güzel bir bölümle daha sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Haftaya inşallah tekrar birlikte olacağız. Bizi hanelerinizde misafir ettiğiniz için sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi arz ederek yeni bir eserle, son bir eserle veda ediyoruz.
1: Evet.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi tanesidir. Sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim, teşekkür ediyoruz. Sizlere böyle bir açılış yaptık. Saygıdeğer hocamız Yücel Paşmakçı'yı.

0: anmak için onun bizlere kazandırdığı bir eserle biz de devamını getirerek sizlere merhaba dedik. Evet sevgili Uğur.
1: Hoş geldiniz efendim. Yücel Paşmakçı Türk halk müziği için büyük bir değer. Öncelikle saz sanatçısı, derlemeci, Muzaffer Sarı Süzen'in yolunda ilerleyen, Nida Tüfekçi'nin yolunda ilerleyen çok değerli bir araştırmacı, öğretmen, konservatuvarda çocuk öğrencileri oldu. Onlara bağlamayı, Türk halk müziğini öğretti ve türkülerimizi gençlere kazandırmada önemli bir yol kat etti. Ve TRT İstanbul Radyosu saz sanatçı olarak emekli oldu. Öncelikle Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle anıyoruz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun kazandırdığı bütün hizmetler için.
0: Evet. Aşık Kul Ahmet'ten gelecek. Eminim türküyü biliyorsunuz sizler de. Seher Yeli Nazlı Yare bildir beni bildir beni diyeceğiz. Söyler miyiz hep beraber? Haydi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Sizlerin de ağızlarınıza sağlık. Ne kadar güzel eşlik ettiniz. Ve şu güzel orkestraya da bir alkış alalım. Eyvallah.
1: Harika. Zamane izleyicileri, zaman ailesi gitgide büyüyor gördüğünüz gibi. Ama bugün de orkestramız biraz büyüdü.
0: Evet. Tabii hem ki orkestramız büyüdü hem başımızda da bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Yine.
1: Vallahi geldi oturdu. Bir Anadolu'nun dervişi gibi, ozanı gibi. Zaten ozanı. Mustafa Özarslan efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldin sevgili abim.
1: Tabii sizin türkülerinize geçmeden önce ben bir türkü okuyacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer müzisyen ağabeyimizi de anons edeceğiz ondan sonra. O da sürpriz geldi aramıza bugün. Efendim, geçenlerde ben Eldivan'a gittim. Eldivan'da dostlarla buluştuk. Orada çok güzel bir türkü öğrendim. Tabii ki Eldivan deyince, Çankırı deyince bizim TRT Ankara radyomuzun bir sanatçısı var. Neşe Dilekçi oluyor. Ona şöyle bir selam gönderelim buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Orada bizi ağırladılar. Uğur Ordu, değerli müzisyen kardeşim, öğretmen kardeşim ve ailesi. Orada da değerli bir büyüğümüz, hocamız vardı. Ramazan Sarıca. Kendisi 80-90 yaşlar arasında bir hocamız. Eski öğretmenlerimizden. Bizlere çok güzel bir türkü bırakmış. Sözü müziğe, müziği kendisine ait. Ama kendisi dedi ki ben bunu artık halka mal oldu. Anonim dedi. Zamanında sözünü müziğini yazmış ve o bölgenin yaren gecelerinde söylenen bir türkü haline gelmiş. Bugün de ne güzel oldu. Çankırı Şaban Özü'nden yarenlerimiz geldi. O eski yaren, kayı boyundan gelen yarenliği sürdüren.
0: Hoş geldiniz.
1: Yarenlerimizden. Aramızda şöyle bir topluluk var.
0: Müthiş. Hoş geldiniz.
1: Çankırı Şaban Özü, Gürpınar yarenleri efendim. Tabii ki olmazsa olmaz başağımız var. Fatih Tezcan. Bir alkış şöyle. Sağ olsunlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Ve yaren ağaları. Gidenler vardır o bölgedeki yarenlere, yaren topuklarına. Oda kültürü var o bölgede, çok güzel. Şimdi o bölgeden bir türkü söyleyeceğim. Bilenler varsa şöyle ufak alkış yapsınlar. Zaten yarenlere bırakacağız o bölümleri de. Hazırsak, hazır mıyız efendim? Hazırsak başlayalım.
0: Eldivan'ın kirazı.
1: Eldivan'ın kirazı diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Doğru. Kirazı da meşhur. Şimdi yeni yeni
0: Çankırı
1: oldu.
0: Çankırı deyince
1: çok
0: kiraz
1: güzel.
0: Gelir akla.
1: Gidip kirazı yiyebilirsiniz. Evet. Hazır mıyız? Son, iki, üç...

0: topluluğu için gelsin. Bütün güzel ağaçlarınız.
1: Bravo size. Hoş geldiniz.
0: Ne güzel
1: vallahi
0: kültürümüz
1: temizler
0: var ya.
1: Çok güzel. Hemen burada bir Yaren oturak şeyi oldu yani. Ortamı oldu gerçekten.
2: Bir de gelirken kiraz getireydiniz var ya. Tamam.
0: Efendim kendileri gelmiş kiraz gibi. Ne güzel. Şunlara bakın. Kirazın dalda sallandığı gibi sallandılar bugün. Sağ olsunlar.
1: Ama Mustafa abi senin sayende de kirazın sözünü aldık. Yani değil mi? Bir dahaki sefere kirazın sözünü aldık.
2: Evet, o kiraz gelsin.
0: O kiraz buraya gelecek.
2: Oyun eksik kalıyor çünkü. Şöyle yaptığımızda avucumuza kiraz dolmalı.
0: İnşallah o günleri de görürüz ha.
1: Evet. Mustafa abi. Şimdi efendim tabii ki konuğumuz Mustafa Özarslan ve Mustafa abiyle özdeşleşmiş ve sizlerin de böyle artık ezberlerinizde olan çok güzel türküleri var. Biz tabii ki Mustafa abiyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Sizler de tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Biz ama ortak paydamız Ankaralı müzisyenler olarak bu işin geçmişinde müzik yaptığımız mekanlar veyahut da işte konserlerde falan biz hep Mustafa abilerin arkalarında yürüyen, onları böyle örnek olarak gıptayla izlediğimiz kişilerdi. Onunla şimdi aynı sahneyi burada paylaşıyor olmak bizler için çok büyük bir onur, keyif. Tekrardan hoş geldin.
2: Hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Çok nazikisiniz.

0: Sözü daha fazla uzatmadan Mustafa abicim şöyle.
1: Ben de bir türküyle merhaba diyeyim. Vallahi sonra çok sohbet iyi olur. Ederiz.
0: Tamam. Ömrüm der miyiz abi?
1: Evet. Ömrümüzü yedi onu söyleyelim.
0: Ömrümüzü yiyen ömrümü çalalım söyleyelim.
1: Ömrümüzü yiyenlere gelsin.
0: Hadi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Harika. Sağ ol, var ol abi. Ağzın var olsun.
2: Abi bir güzel türküyle de daha devam edelim. Teşekkür. Ne söylemek istersin?
3: Vallahi heyecanlandım. 98'di benim buraya ilk adım attığımda. Böyle zamanda durdurmuş olduk benim açımdan. Allah'tan genç başladım da, yoksa çok yaşlı değilim. Evet, ustalarınız vardı, büyükleriniz vardı. Şimdi siz varsınız. Umarım sizin çocuklarla da program yaparım. Öyle bir temennim var.
2: İnşallah abi. Biz onlara yaptırdık ama gene getiririz bir daha.
1: Vallahi Mustafa abi, biz de görmek isteriz. Biz de şurada oturup izlemek isteriz.
3: Hayır canım, burada biz beraber çalışacağız.
1: Onlar biz o günleri görelim de çalmasak da olur abi, şurada otururuz.
3: Eyvallah. Teşekkür ederim, çünkü ben yaşlanmayı unuttum galiba. O yüzden ona
1: maşallah, ne güzel
3: talibim vallahi. Yani çocuklarla birlikte de.
2: Abi ne güzel, kendi kendine iltifat ediyorsun. Vallahi çok güzel. Ben de genelde öyle ederim ya. Aynaya bakarım, ne güzel ya.
3: Teşekkür ederim. Hadi. Gerçekten sizinle olmak keyifli. Ben çok uzun zaman bekledim Ankara'da olduğum için. Zaten bir aradayız ve dolayısıyla programda dedim ne zaman ihtiyaç duyulacaksa ben geleyim. O açıdan konser sahne oldu ama burada ilk kez
2: abi, bugün heyecan ihtiyaç duymuştuk. İyi ki geldin.
3: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin abi, iyi ki buradasın.
2: Ve senle de arayı arayı bulalım dedik bir yerleri. Nereye bulalım?
3: Tamam, olur.
1: Hadi ara yarayı çalalım, söyleyelim.
3: O zaman hep beraber söyleyelim.
1: Efendim, buyurun. Bağlamada Battal Kılıç Aslan bizimle bugün. Sevgili abim, sen de hoş geldin. Onu şöyle güzel bir girizgahıyla çalalım bakalım. Haydi.

0: Harika.
1: Yaşa.
2: Eyvallah.
0: Mustafa Özarslan.
2: Teşekkür ederim.
1: Efendim, nasıl, iyi gidiyor muyuz? Şimdi Mustafa abinin enerjisi de çok yüksek. Bizim enerjimizle birleşince abi biz de böyle senin enerjini hissediyoruz ve böyle büyüdüğünü gözlemliyorum ben. Her şey çok keyifli gidiyor. Seyirci de eşlik ediyor.
0: Evet.
3: İnşallah da Allah ömür boyu türküleri söylemeyi bize nasip etsin. Hiçbir zaman halkın önünden ayrılmamayı nasip etsin diyoruz.
1: İnşallah. Şimdi ben deniz bir eser seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dostlar, hep beraber çalalım yine. Bu dünya misaldir handan diyeceğiz. Demmi demmi, şirin demmi. Bilenler varsa eşlik edebilirler. Haydi bakalım.

0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık dostlar.
2: Eyvallah.
1: Evet. Efendim. Söyle söyle Umut'cum. Kusura bakma, sözünü kestim.
3: Yok. Olur mu efendim? Buyurun.
1: Estağfurullah. Ne diyecektin, içinde kalmaz.
3: Yok, ben de senin söyleyeceğini söyleyecektim sanırım. Sorun yok.
4: Karar verin, arada kalıyoruz.
1: Şimdi gelir geçer dünya gamı dediğine güzel söyledi. Bazen böyle

0: Ve hiç ummadık köylerde, hiç ummadık ilçelerde, bilmediğimiz yerlerde hala yaşayan, Karacaoğlan misali yaşayan, Aşık Veysel gibi yaşayan ozanlarımız var. Mustafa abi sen de görmüşsündür.
1: Çok evet, Anadolu'da
0: Evet.
1: öyle bilge kişilikler ve bilinmedik ozanlar var. Artık bu görev siz de genç olarak oralarda bulacaksınız. Biraz önceki eser gibi o eserleri siz kazandıracaksınız. Size güveniyoruz.
2: Bir ay doğar ilk akşamdan
1: Bir
2: geceden.
1: Malatya türküsü. O zaman
2: Evet.
1: siz bize lütfen hem sesinizle hem cep telefon ışıklarıyla eşlik
2: Evet.
1: edin.
2: Sevgili Uğur'la biz şöyle bir beraber çalalım.

0: Alkışlar sizin için. Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok iyi söylemediler.
2: İşte bizim zamanı ailemiz böyle. Her biri bir solist.
1: Vallahi çok iyi söylediler, çok da iyi söylediler, çok iyi güzel söylediler, çok güzel oldu.
2: Hangisini çıkarsan burada program yapar.
1: Evet. Ağzına sağlık sevgili abicim. Evet sevgili Uğur, şimdi dinliyoruz seni.
2: Evet, kaldığım yerde mi devam edeyim?
1: Hayır, lütfen bağla artık.
2: Bağlayamam öyle kolay abi.
1: Hadi bakalım.
2: Bağlasam bağlamacı olurdum, kemaneciyim yani.
1: Güzel.
2: Umut iyi bağlıyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bazı ozanlar var Anadolu'nun ücra köşelerinde. Halen şiir yazan, şiirler okuyan. Aramızda da bir ozanımız var. Afyon Dinar'dan geldi efendim. Afyon Dinar'dan Aşık Süleyman Uysal, Süleyman amcamız. Geçen de ben kendilerini ziyaret etmiştim. Ve değerli abimiz Yaşar Sağlam'la birlikte geldiler. Bugün stüdyomuzu ziyaret ettiler. Bir dileğim var dedi. Şiirlerimden birisi şöyle televizyonlarda okunsun, söylensin. Ben de Süleyman amcamıza bugün bir şiirini televizyonlarda şöyle okunsun efendim. Kendisi Karacaoğlan misali, günümüzün Karacaoğlan'ın uzanmış hali Süleyman Uysal amcamız. 5 tane şiir kitabı var. Sağ olsunlar. Dinar'a, Afyon Dinar'a. Dinar da kendilerine sahip çıkıyor. Dinar halkına da herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Süleyman amcamıza bu türküyü ilk defa bugün armağan ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun, ayaklarınıza sağlık.
1: Haydi bakalım.
2: Nazlı olur şu dinarın güzeli diyeceğiz efendim. Öyleymiş.
1: Hadi bakalım.
2: Son 2, 3, 4.

0: bana şöyle. Aşık Süleyman Hanım sana bir alkış atalım şöyle. Ayağa kalkalım üstad. Yaşa Süleyman.
1: Teşekkür ediyoruz. Nice şiirler var inşallah. Devamı dileğiyle.
2: Gençleri destekleyin bence.
3: Evet, destekleyelim.
2: Süleyman amca gibi gençleri desteklemek lazım.
3: Çok güzel bir şarkı geliyor şimdi. Sen giderken.
2: Aşk şarkı söyleyeyim. Tamam.
3: Evet.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan.

babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Eser.
1: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Efendim. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur Önür ve Umut Sünün oğlunun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımdan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Ve bu akşam gönlümüzü şarkılara emanet edeceğimiz çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için.
1: Evet, bu akşam da kimi zaman

0: Bir sevdaya ortak olacak. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takılıp gideceğiz efendim ama en çok da gönlümüzün bir köşesinde saklı kalan duygulara yine hep birlikte dokunacağız.
1: O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı. Çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli abimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
0: İsmail Özkan sizlerle efendim. Buyurun.
1: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.

0: arkadaşlar. Ellerinize sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bu hafta da bu muhteşem orkestra ile birlikte olmak gerçekten bizim için büyük bir gurur. Eminim ekranlarınızın başında siz de alkışlarınızı gönderiyorsunuz. Biz sizin yerinize alkışlayalım efendim buradan.
1: İyi ki varsınız efendim.
0: Evet İsmail'cim, aşkın yanı başında bir duygu daha duruyor. Tam yanı başında ikizi gibi. O da özlem. Biliyorum ki özleme dair de yazılmış onlarca şarkı, onlarca türkü var. Ben istiyorum ki yeri gelmişken senden güzel bir eser dinleyelim. İçinden ne geçerse sana bırak.
1: Vallahi çok haklısın Canan. Belki de aşkın en sadık arkadaşı özlemdir. Kavuştuğunda mutlu olursun ama özlediğinde sevdanın kıymetini insan daha iyi anlar diye düşünüyorum. Evet, o zaman fazla sözü uzatmadan hepinizin çok sevdiği çok özel bir şarkı geliyor efendim. Özledim teninin kokusunu özledim diyoruz.
0: Buyurun bakalım.

gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Evet. Aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı, yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Bravo.
1: Vallahi dinlemek lazım.
0: Dinlemek lazım.
1: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
0: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail, sende
1: evet.
0: Mi sıra?
1: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
0: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
1: Öyle mi? Peki. Sahnesi kader mi? Diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: bravo.
1: Evet Canan, bu akşam anladık ki aşkın da özlemin de sisteminde sonu yok. Onun için ama bütün hikaye aslında bir tek yerde başlıyor. Nerede başlıyor biliyor musun? Bir kereye sevdaya tutulunca başlıyor.
0: İşte gönül o noktadan sonra kendi yolunu kendisi çiziyor. Biz de bu yolu şarkılarla anlatalım bakalım. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir diyeceğiz.
1: Göreceğiz efendim.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Buradan da Fatih Kısaparmağa selam yollayalım.
1: Selamlarımızı
0: ama
1: yollayalım.
0: O kadar güzel okudun ki eminim şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm dostlar aynı duyguları paylaşıyor. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Ne mutlu bana. Teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi efendim yönümüzü Anadolu'ya çevirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Evet sevgili Canancığım.
1: O zaman ben senden bir eser dinleyeyim. Biraz soluklanayım istiyorum. Sen bizi şöyle bir Anadolu'ya götür. Bakalım İsmail Özkan bizler için neler söyleyecek.
0: Efendim tabii ki seve seve. Belki de sen de eşlik edersin. Fazla bir yerlere ayrılma.
1: Buradayım
0: o güzel
1: ben.
0: Sesinle Anadolu'nun hikayesini hep birlikte söyleyelim istiyorum. Evet efendim. Keklik dağlarda şağlar diyoruz.

0: Ağzına gönlüne sağlık canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Deşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Oh. Ağzına sağlık. Evet, bu akşam bizi bazen bir sevda hikayesi, bazen de Anadolu'nun yolları karşıladı. Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Haydi,
0: hadi bakalım. Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Helal.
1: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar Allah oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
1: Bugün
0: programın sonuna mı yaklaştık?
1: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
0: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
1: Efendim başka sahneden bu akşamlık ayrılıyoruz ama biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
0: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden bulaşmak dileğiyle diyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Biter kır şehrinin gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozlakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer. Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sünüloğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımın bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün Dağı Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.
2: Gülüm kırıldı kolum.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve büyük üstad Mehmet Akatay. Efendim, müziğin kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel, yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat. Doğukancığım. Hoş geldin. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukancığım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukancığım, neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok, evet. Pardon, en son bir...
2: En son...

0: Senin gösterine
1: Benim
0: geldin.
1: gösterimde görüştük.
0: Evet,
1: Evet.
0: evet abi
1: Evet.
0: çok başarılıydın.
1: Çok
0: Bu
1: teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: tebrik ediyorum, kutluyorum
1: Çok teşekkür ederim.
0: da
1: Çok
0: yaptığın
1: güldürdün mü?
0: şeyi. Çok güldürdün.
1: Aman çok iyi.
0: Evet. Güzeldi, güzeldi, çok
1: Çok teşekkür
0: güzeldi.
1: ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
0: Estağfurullah abi ya, bizim.
1: Ha, olur mu abi?
0: Abi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol abi.
1: Çok güzel şarkılar hazırladın.
0: Evet.
1: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
0: Öyle oldu.
1: Böyle bir seviyorsun.
0: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
1: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
0: Türk
1: olan
0: halk
1: ilgin.
0: müziği var.
1: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri
0: Tabii.
1: sevmek ya da aşina olmak mümkün değil ama.
0: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle.
1: Öyle
0: Kulağım
1: bilgiler.
0: hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip
1: Çok
0: falan
1: güzel.
0: yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
1: Ya sen
0: Öyle.
1: yaparsın da güzel olmaz mı?
0: Eyvallah abi, sağ ol.
1: Hakikaten o
0: O
1: kadar işinde
0: senin güzel kalbin.
1: ciddisin. Estağfurullah, gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın. Yani
0: Teşekkür
1: bunlar
0: ederim.
1: çok önemli
0: Sağ
1: şeyler.
0: ol.
1: Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
0: Ha, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği, yani Doğu müziği, bizim bu toprakların müziği.
0: Evet.
1: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım, yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın, asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen dedin ya bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
0: Kesinlikle.
1: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar, abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum, yani kimin öğrencisi olduğunu çok önemli olmakla
0: Evet.
1: beraber konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bu tiyatroda da böyle
0: Tiyatroda
1: zaten.
0: da böyle. Evet.
1: Yani orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
0: Ya
1: bir.
0: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta, en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
1: Tabii.
0: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
1: Değil mi?
0: Onu ben onda mesela,
1: Bunu not alıyorum.
0: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
1: Değildir,
0: değildir.
1: evet.
0: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz
1: Temmini
0: tabii.
1: topluyorum. Sohbete devam edeceğiz
0: Tabii.
1: ama hadi bir şarkı diyelim.
0: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir film?
1: Şimdi geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani, halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet,
1: falan benim
0: evet.
1: için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takı merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum. Ya
1: ceketini.
0: valla çok bak
1: Bak bu
0: doğa
1: yüzük
0: geliştirdiniz.
1: de benim markamın
0: Çok o
1: yüzüğü.
0: dikkatimi
1: Evet,
0: çekti. Çok
1: ondan
0: güzel, çok
1: sonra.
0: güzel.
1: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
0: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
1: Ha
0: kadarıyla.
1: evet, Söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
0: Ya ben
1: diyaloğu
0: ondan çok
1: söylemiştim.
0: etkilenmiştim ama ben biliyor musun önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri doğal, yani çok o kadar doğal
1: Evet,
0: yapıyorsun ki
1: o aşkından
0: ben
1: ölen birinin sözü aslında yani.
0: öyle mi?
1: Tabii.
0: Ama
1: Ben
0: çok iyi
1: seni değil, senin
0: yansıttınız.
1: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
0: Evet
1: gibi.
0: ama ben çok güzel yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. O bayağı yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
0: Değil mi?
1: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
0: Çok
1: söyler
0: güzel ya.
1: misin diye.
0: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Eyvallah, tamam.

0: sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet. Kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim, çok
0: Yani kıskanmak tabii şey anlamında
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Hani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendini kabul
1: bir cız
0: ettiremediğin.
1: eder ya, bir
0: Evet,
1: şey olur.
0: evet.
1: Hani bir şey, o kıskançlıktır aslında o. Şey, çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda dedim ki sazını iyi, çok iyi çalması birini beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben ondan çok etkilenmişimdir dedim mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun. Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes doğuya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O başka
1: basıyor
0: bir do, evet.
1: gibi.
0: Bak mesela kendine de şaka
1: Evet.
0: yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir
1: zaman
0: şey
1: abi.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp dinledim.
0: gerçekten mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Meğer şaka yapıyormuş.
1: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü kanunu da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
0: Vallahi
1: Yani
0: çok teşekkür
1: valla
0: ederim.
1: gerçekten. O
0: Çok
1: yüzden
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: hani oradan hayranım yani.
0: Aa, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: Bunu
0: için
1: da
0: bir şey
1: ilk defa
0: çalayım.
1: söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
0: Aa, çok
1: olsun.
0: teşekkür ederim. O zaman senin için bir şey çalayım.
1: Olur abi.
0: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun? Ya
1: ellerine sağlık.
0: Tabii mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
1: Evet.
0: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
1: Neyini de Kutsi Bey çalmıştı.
0: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. Evet. O filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kanun Hakan görüyoruz diyor ama birçok evet. sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
1: Aa,
0: müzik
1: şahane.
0: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm. Dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardır
1: kadın
0: yani.
1: Kadın şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi abi.
0: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın. Doğru söylüyorsun.

0: diyorsun ama yani hakikaten
1: Ama anlamıştır herhalde Tuşel'in benim olacağım. Herhalde anladı.
0: Harika adamsın ya. Güzel.
2: Ya kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
0: Evet, kanun.
2: Çok.
0: Ya kanun çok tehlikeli bir saz.
2: Hı.
0: Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz.
2: Hı.
0: Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben
2: Evet.
0: caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım, ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor, biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın
2: Tabii.
0: diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı
2: Hadi
0: söyleyelim.
2: söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah
1: herkese.
0: mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgilerle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Virtüözite yarın TRT Müzik'te.
1: Biter kır şehrinin gülleri biter.
0: Anadolu'nun gönül dili, bozdakların unutulmaz ustası Neşet Ertaş. Selma Geçer.
2: Malur hey.
0: Mustafa Kemal Şimşek.

0: Uğur'un ve Umut Sülünoğlu'nun katılımıyla Kırşehir Cacabey Meydanı'nda türkülerle anılıyor.
1: Hepinize böyle mutlu günler, gönülleriniz nasılsa öyle olsun diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim.
2: Yardımlan bizim ele varırsan.
0: Gönlümüzün daha Neşet Ertaş konseri yarın canlı yayında TRT Müzik'te.

0: Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. On binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarih yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerdendi. Ve sonra tabii sahnelerin hep aranılan ismi oldu. Yani hatta sırf onun için yerler açıldı. Kapılarda kıyametler koptu. Camlar, çerçeveler kırıldı. İnanılmaz şeyler oldu yani. İnanılmaz bir hikayesi var. Aynı zamanda hem işçilik konusunda hem de özel hayatında çok titiz bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle bir kimseye de bir kötü sözünü duymamışımdır. İşinde gücünde dersin ya, onu çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle, bayanlar baylar, bugün Sinan'la sahnede Altay! Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Altay Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
1: Küçük orkestra dev ki.
0: Evet, evet, evet. Harika.
1: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
0: Harikalar.
1: Hoş geldin tekrar abi.
0: Hoş bulduk kardeşim.
1: Üç onları saysan 15 ben. 18 kişi falanız işte.
0: O kadar.
1: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Nereden geliyor soyadın acaba? Hiç.
0: Soyadım...
1: Var mı öyle bir şey? Yok.
0: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
1: Değil mi? Hani... Enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadı nerede bilen azdır. Altay diye herkes bilir,
0: hemen,
1: yıllardır.
0: Herkes öyle biliyor. Anca böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
1: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
0: Tabii ki.
1: Nereden geliyor?
0: Ama
1: yani?
0: Buradan büyük Altaylılara selam.
1: Tabii
0: olsun,
1: ayrı. Tabii ki. Var mı onu bir?
0: Daha... Biz Rizeliyiz. Biz Rizeliyiz ama hani köken...
1: Sen Rizeli misin?
0: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Baktık hani... Bakılıyor ya.
1: Geriye doğru. Kaç, geriye
0: göbek
1: doğru.
0: Geriye gittik böyle.
1: Bulamadınız mı?
0: Gittiğimizde hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
1: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük
0: ismimin,
1: Türk tarihinden.
0: İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim en büyük abim İzzet. Sonra Orbay, Turgay ve Altay.
1: Uyumlu böyle olsun gidiyor diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da evet, güzel gelmiş yani.
0: Evet.
1: Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
0: Biz normalde 7 kardeştik. Şu anda 4 kardeşiz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Şey ama tabii düşündüğün zaman hani şimdi ben mesela...
0: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş. Benim
1: şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye.
0: Evet,
1: çünkü
0: Altay diye değil evet, mi? Tankımız da var evet.
1: Ben de ister evet, Sinan isimli bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
0: Tabii ki.
1: Değil mi tarihinde?
0: Tabii ki.
1: Ya ben çok, yani sen çok büyük değilsin ama ben çok, yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
0: Çok
1: ortaokul lisedeyken sen yine patlamıştın yani şarkıların var. Kaç yılı var ya?
0: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi
1: evet,
0: düşünürsek.
1: Evet abi. Ama işte yani. Büyük. Tipin falan hiç öyle göstermiyor ya hani sanki
0: saç 35 yılı
1: o mu koruyor?
0: O biraz koruyor. O biraz
1: şey,
0: koruyor.
1: Jason Statham gibi biraz. Ona benziyor.
0: Şöyle bir şey var.
1: Kaç var ya?
0: Biz ben hatırlıyorum ya yani, stüdyoda.
1: Suat Suna, Çağrık Odamanoğlu. Onlara buradan selamlar.
0: Selamlar olsun.
1: Virkan
0: Gar abiden stüdyoyu aldığımız
1: evet,
0: zamanlar sevgili
1: o...
0: Gara Mafyan'dan.
1: Alkent'in orada.
0: Alkent'in orada.
1: Aynen,
0: aynen öyle,
1: Etiler'de.
0: Aynen öyle. Orada beraberdik. Bu sen... 2000'li yılların girmeden.
1: Var ya 99... kaç ilk Alişan'a verişin?

0: Var ya 90'lı yılların
1: tam
0: başı.
1: Tam 99, ben işte lise 1'de falan 99'da normal o zaman.
0: Ama şarkı 90'lı yılların başı. Sonra ben şarkıyı o zamanlar, şimdi ismini söyleyebilirim çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik tabii, vardı tabii. Biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedi.

0: Şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk, konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
1: Ha, o ikna gücü demek yüksek.
0: Tabii tabii. Ama Alişan'ı severim zaten.
1: Alişan yani çok, tabii canım kardeşimiz.
0: Yani daha albümlerini çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani, o yüzden sevdiğim.
1: Sen o zaman bayağı oluşumlarda falan, ilk Türk, ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
0: Tabii ki yani 90'lı yıl, yani 87 konservatuar, 87-88 girişliyim ben okula.
1: İTÜ mü?
0: İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Batı Müziği Opera.
1: Aa, tabii. Benim okul. Tabii. Ben de 6 şey, Vapur İskesi'nin oradaki, evet, belediye, evet, konservatuarı.
0: Evet, belediye konservatuarı.
1: Ben de 6 yaşında girdim oraya.
0: Tabii, tabii. Aa. Ama sen
1: piyano.
0: Piyanoya girdin. Evet. Tabii ki.
1: Sonra armoni.
0: Sonra armoni okudum.
1: Armoni.
0: Biz... Ben 6 sene okudum klasik, mezun olamadan.
1: Opera ya, tabii, biliyordum tabii, bunu. Hiç peki sonra hiç denemedin mi opera?
0: Şöyle, benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok önemli. Tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz genelde.
1: Tabii, tabii,
0: çalıştığımız
1: aynen.
0: İçinde aynen. Piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
1: Bir İzmir sonra efsanesi tekrar, vardır. Altta İzmir,
0: evet,
1: efsanesi değil
0: mi? Sonra 2000 yılında, 99 yılında tekrar...
1: O İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl, o tesadüfen mi olan bir şey?
0: Tesadüf. Hmm. Burada Regatta'da, Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı için söylüyorum.
1: Meşhur yerler
0: bunlar. Evet, orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz, mekanın sahibi bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan, 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim, 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm. Teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa, sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Burada bir çocuk var böyle böyle diye.
1: Selamlar ona da.
0: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya da
1: benim
0: selamlar.
1: Benim eski komşum Emekleri Şenay abla. Evet.
0: Çok severim ikisini de. Sonra Dedikodulu'ya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
1: devam
0: oldu.
1: Devam et. Evet. İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü.
0: İzmir, İzmir halkı benim için çok önemli.
1: Değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
1: hepsi kim, kapandı.
0: İşte, İzel Çelik Ercanlar falan, evet, hepsi kapandı onların.
1: İzlerçilik
0: onlar çalıştığı zaman biz hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk. Öyle yerlerdi yani.
1: Sonra Varya'ya karşılık Yok Yay yaptın. O nasıl oldu?
0: Şöyle, bir arkadaşımız var sevdiğimiz. Sahne burası diye düşün. En arka bir süreye geliyor. Bana Varya yazıyor. Ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi. İzmir'de yaşıyor buradan. Selam
1: Reşat,
0: olsun kardeşime.
1: Yok Yay'ın doğuş sebebi.
0: Aynen
1: Reşat.
0: Öyle. Çünkü peçeteye Yok Yay yazdı.
1: Aa.
0: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim. Böyle yaptı. Sahneden Yok Yay'ı yazdık. Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi, pazartesi günü seni göreceğim, bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere. Tekrar Yok Yay'ı dedim ki yapma Hilmi abi, yani bizimle dalga geçerler dedim. Yani böyle yani şu şimdi Varya'yı yapmışsın. Varya çıkmış. Aradan 1,5 sene sonra Yok Yay diye bir şarkıyla çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi. Çıktık. O da sattı. Çıktık. O da sattı.
1: Ya, o anda sahne peşte gelince sahne doğaçlama mı söylemeye başladın?
0: Evet.
1: Allah.
0: Evet,
1: yok
0: birçok şarkı.
1: Yok.
0: Evet. Birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abin de böyle bir hikayesi var. Şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başlamış. Çok böyle çılgın şey varmış o zaman. Başım Allah Allah Allah Allah diye bu nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani.
0: Tabii
1: çok
0: ki. Tabii
1: o
0: ki.
1: Zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz, Yok Yay'ı konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe şarkı Yok Yay Sinan'la sahnede gelsin.

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani bunun lafı. Başkası yani. Yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: E tabii değil başkası yapsa
0: sinir olurdu kötü yani. Olurdu. O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa geçiyor.
0: Evet. Evet. O işte o an
1: yapay değil yani.
0: O arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Onun, evet Reşat'cığım kardeşim onun zamanki, selamlar.
0: O zamanki o acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye.
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar onun için söylerdik. Yok ya gelince
0: Allah Allah.
1: Yani ayrıldınız mı diye böyle gelince
0: o an ki, çıktı şarkı.
1: O anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş de çok güzel bir şarkım var abi. Neydi? Kala kala bir sen
1: evet,
0: değil mi?
1: Babacığıma yazdım şarkı. Tabii. O şarkı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: evet
1: oğlun
0: ya, onu söylemiştin.
1: Babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da
0: Sedef'cim ona da selamlar buradan.
1: Sedef'cime de Ebru'ya da selamlar buradan ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki hani ben düşünmüyorum hani çünkü çok sen özel çıkıyorsun. Benim için babamı yeni kaybetmişim, şarkıyı yeni yazmışım. Babam kaybettikten iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü. Ve çalışıyorum çok yoğun, 7 gün çalışıyorum işte Çeşme, Bodrum, Çeşme, Bodrum. Bodrum'daydık. Çeşme'ye gittim. Dedi ki bir gel dedi eve dedi Ebru Hanım'ın evine dedi. Bir gittim şarkıyı yapmışlar zaten. Şarkı hazır. Tabii, tabii. Şarkı evet. Hazır. Çok güzel olmuştu.
0: Ebru'dan dinleyince tabii sen
1: tabii.
0: Söylemiş miydin?
1: Teşekkür de ediyorum. Söylemiş tabii ki, ha. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ebru,
1: kendisine.
0: Evet. Ben
1: tabii
0: de çok ki. Şarkı yaptım ona. Onun sesini dinleyince insan tabii besteci olarak çok mutlu
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki, tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Hatta benim evet albümüm çıkmak üzereydi.
0: Evet, istiyorum evet. Evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet senin değil albümünde.
1: Ben sonra okudum.
0: Sonra
1: i̇ki sene sonra okudum.
0: Sesini hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene sonra
0: burada söyledi doğru evet.
1: Tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
0: O zaman evet yapalım bir yeri gelmişken ya.
1: Yapalım.
0: Bu kadar konuştuk. Yapalım. Normalde onu dedik sonlara doğru dedik ama.
1: Tamam.
0: Bence yapalım. Şimdi evet Ebru Gündeş Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: Evet.
1: Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel bu finalde abi.
0: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın İbrahim abi dinledim çok.
1: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
0: Tabii ki.
1: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
0: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
1: Düşün yani.
0: Öyle.
1: Nasıl yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
0: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
1: O da yakışıyor gerçi ama.
0: Evet, bir ara nodül vardı.
1: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
0: Hayır, olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
1: 6 ay çalışmasan ne olur?
0: Tabii.
1: Ama tabii gece hayatın yok.
0: Yok.
1: İşte sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
0: Yok.
1: Bunlar çok iyi.
0: Yok.
1: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
0: Ediyorum, sporuma dikkat ediyorum.
1: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırdanır bizim için.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu arada ondan önce
0: ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
1: Tabii
0: Sinan'ın, çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim.
1: Fazla.
0: İlk defa Sinan'ın şarkısını seslendiriyorum.
1: Evet ya. Şarkının benim için çok büyük mutluluk ve gurur.
0: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla, Aşıklar. Müthiş
1: evet.
0: Bir şarkı dinleyeceksiniz.
1: Geliyor. Eskiden Vefa 82 Harbi'nde falan da mesela dans ederlerdi. Şimdi bunu da etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa 82 Harbi yapalım. Sonra Fazla'yı belki biraz mırdanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız güzel demiyorum şarkı. Da vefa seksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerekti sanki. Anlaşılıyor zaten, evet. Peki abi, hayallerin herhalde artık %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
1: Ya yani mesleki hayalle evet. Alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
0: doğru aslında.
1: Devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiç

0: şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla.
1: Çok
0: ve
1: önemli.
0: En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım.
1: Her gün
0: yeni
1: mesela
0: yapayım istiyorum.
1: İşin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok
0: aynen,
1: enteresan bir.
0: Aynen. Çalışıyorum.
1: Seni tanıdıktan sonra iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
0: Yani atıyorum hafta sonu çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
1: daha
0: devam ediyorum.
1: Daha iyi hissediyorsun kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
0: Kesinlikle. %100.
1: Şimdi birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
0: Yani
1: hani
0: aslında
1: eller havaya değil.
0: Daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
1: düşündüren eğlenceli.
0: Düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli şarkılar arıyorum. Hmm. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar
1: anladım.
0: Arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat'tan, Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Hı-hı. Çok güzel. Onlardan Hı-hı. bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine
1: güzel.
0: Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyor
1: Enes şarkıları. Yapıyor evet şarkıların evet. çoğunluğunu artık aranjeleri hep Fazlı'ya da o yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi abi sırada Keşke Arama Seni şarkısı var senin.
0: Evet.
1: Senin
0: ama
1: şarkın
0: şarkı
1: herhalde,
0: benim değil o. O Aa. Şarkı benim değil. Evet o şarkı benim değil.
1: Şaşırdım.
0: O şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
1: Öyle
0: üçüncü
1: mi?
0: Şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
1: Demet Esmige alıyordu tam almadım.
0: Evet aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
1: Vay ne güzel.
0: Evet.
1: Hakkı abi, Hakkı Yalçın.
0: Tabii ki.
1: Şebnem ve Şebnem
0: Ayla
1: Sungur
0: Çelik.
1: Ve Ayla Çelik. Evet güzel bir üçlü yan yana gelmiş. Genelde Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın
0: evet.
1: da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendin çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
0: Evet.
1: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
0: 2018 veya 2019
1: bayağı
0: olabilir.
1: Bayağı da olmuş yani. Bir
0: tabii.
1: 7-8 yıl olmuş. Şimdi bakalım Sinan'la sahnede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki. Artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
0: Tabii
2: hani
0: ki.
2: Kırmamak için
0: tabii
2: çıkıyorsun.
0: Tabii ki. Her
2: onlar
0: zaman.
2: Zor yani.
0: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç sevmiyorsun ya. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
0: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
0: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyen de enstrüman söylesiler ya kendine.
0: Doğru.
2: Senin
0: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek doğru. Aslında. Yani baktığında. Böyle bir daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. 6 ay 30. yıl, 35. 40. yıl gibi böyle aslında böyle bir proje yani olarak açık havalar falan böyle bir şeyler yapılabilir.
0: Öyle olursa 50 olur. 50 de olur.
2: Üff.
0: Yani olacaksa
2: hakikaten 50 de olursa olsun. Böyle bir şey de yok herhalde kimse yapamaz.
0: Allah ömür nasip ederse.
2: Amin evet abi.
0: Yani sağlıkla.
2: 15 yıl sonra 50 diyebiliyorsun yani.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
2: Tabii canım. O rölantiyi alma kararından sonra değil mi vazgeçtin.
0: Yani rölantiyi alma dediğim de hani haftada iki güne düşürmek yani. Hani
2: yetmez. Yok.
0: Yani haftada iki güne düşürmek.
2: Olmaz. Tabii orkestra morali bozuyor. Haftada tabii. İki orkestra morali bozuyor düşün.
0: Tabii.
2: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor sadece.
0: Biz çok çalışıyoruz.
2: Evet çok.
0: Çok çalışıyoruz.
2: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
0: ya şey. Teşekkür biz ediyoruz buradan biz dinleyen herkese tabii ki. Onların
2: ama o oturmuşsun yani. O artık değişmez yani. Hani
0: çalışmadan
2: risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
0: Kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
2: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba iyi bir babasın aynı zamanda ya.
0: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela hani dedik ya işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu, değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Evet. Sürekli yanımda olduğu için beni
2: müthiş.
0: Her şekilde
2: yıllardır o bilinir eşinizin desteği.
0: Evet.
2: Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
0: bazı kurallarımız
2: çok zor.
0: Evde o da şu akşam yemeğinde olmak. Evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
2: gece işin varsa
0: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek yemek.
2: Ne güzel. O yemek.
0: O yüzden
2: hep
0: bu hepimiz abi. İçin böyle.
2: Çok önemli.
0: Ailemin
2: bence
0: bütün
2: de
0: fertleri
2: katılıyorum.
0: İçin. Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum. Sabah buluşamıyoruz.
2: Tabii.
0: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet.
2: Ne güzel.
0: Gün nasıl yaşanmış.
2: Çok önemli.
0: Onlar
2: o
0: önemli.
2: Hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da
0: aile
2: ufak,
0: varsa tabii, her şey var.
2: Her şey var tabii. Sen yıllardır bir daha abi. Yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve kıskançlık yok.
0: En büyük
2: yok.
0: Destek.
2: Hani şey,
0: asla,
2: değil mi?
0: Asla.
2: Yani o çok değerli bir şey.
0: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle dışarıya
2: o
0: çıkarmaz.
2: Dürter,
0: evet,
2: değil mi?
0: Asla.
2: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi baban için yazdığın Sensizim şarkı sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama
0: evet.
2: Herkesin aşk şarkısı zannettiği ama aslında babacının vefatından iki gün sonra yazdığın şarkı Sensizim. Şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik.
0: Evet,
2: değil
0: evet,
2: mi?
0: Aynen.
2: Daha
0: aynen.
2: Güzel bir
0: evet.

0: Enes'cim eline sağlık.
1: Enes'im eline sağlık.
2: Altay, ruhuna sağlık. İşte böyle yani, duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte, milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de, hayallerini de, bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman, sonra mesela aklında hiç bir gün, yani belki 50. yılında, sanat yılında kutlamasını, bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir?
1: Yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak, biraz sonra yaparsak çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki, değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik tenor.
2: Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır. 3. sınıfta solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet, Hoca. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan. Sizin hala sağ kendisi. Çok
2: Allah değerli, uzun ömürler versin.
1: 94 yaşında kendisi. Ve
2: hay
1: hala,
2: maşallah. Tabii ki maşallah. Öpüyoruz ellerinizden hocam.
1: Evet,

0: Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine, bilgi birikimine, bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma, hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani
1: Değil mi? Bir
0: hani
1: tane böyle sanki bir gün.
0: olsaydı ne olurdu soru
1: Çünkü
0: işareti
1: Türkiye
0: var.
1: çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani o
0: Bakalım.
1: yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programa.
0: Ben de sana
1: Gerçekten.
0: teşekkür ediyorum.
1: Küçüklüğümden beri seni çok sevdiğimi
0: Teşekkür
1: biliyorsun.
0: ediyorum.
1: Şimdi
0: Ben
1: daha
0: de
1: da
0: seni
1: samimi olduk bu
0: seviyorum.
1: şarkıyla
0: Teşekkür
1: beraber.
0: ediyorum.
1: Hatta o şarkının da hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama Fazla şarkısını ilk kez
0: Ya öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek
1: Aynen.
0: o cümle
1: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam. Bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda hatta halk konserlerinde de bu ara. Değil mi? Kültür Turizm
0: Evet,
1: Bakanlığı'nın
0: Kürt, evet,
1: oralarda da
0: teşekkür
1: beraber
0: ediyorum buradan,
1: işler
0: evet.
1: yaptık.
0: Evet.
1: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konserinde
0: Tabii
1: karşılaşabilirsiniz.
0: ki,
1: Hani
0: tabii
1: bu
0: ki.
1: yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah Allah her zaman bu karakterini bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de
1: Çok sağ ol.
0: teşekkür ediyorum sana,
1: Seni
0: rejiye, emeği
1: seviyoruz.
0: geçen herkese,
1: TRT Müzik
0: müzisyen
1: ailesi seni çok
0: kardeşlerime,
1: seviyor.
0: TRT Müziğe
1: Adını ilk
0: teşekkür ediyorum.
1: paylaştığımızda da çok mutlu oldular. Ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varya'sız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Siz seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer dizim, yaralım,
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osman Yat Akın bestesiyle Nihavend makamıyla bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle huzurlarınızda olacağız. Onun arkasından da Aşikar ekibimin benden istediği bir sürpriz şarkı var. Biraz hareketli bir şarkı. Bakalım ne gelecek, göreceğiz. Buyurun.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Torunur'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, dermanı olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranan mevzu var. Peki.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı biliyorsunuz, bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor, sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşıyaka'ya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonunda hep hareketlerle giriyoruz ya. İşte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzikle kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler sunuyorum tüm saz arkadaşlarımla birlikte, üstadlarla birlikteyiz. Onlar sizlere çok güzel türküler çalacaklar, ben de sizlere okumaya çalışacağım. Anadolu'muzun o güzel yörelerinden her yöreye gitmeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce ecdadın ürettiği, insanımızın ürettiği eserleri sizlerin huzurunuza getirmeye çalışacağız. Bu duygularla tekrar hürmetler

Saygılar, sevgiler sunuyorum. Şimdi birinci türkümüzü büyük halk ozanı Aşık Veysel'imizden okuduk. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Dünyayı anlatıyor yani, dünyayı anlatıyor. Biz de yürüyoruz, biz de gidiyoruz. Onun gittiği yere doğru hep birlikte bu duygularla başlamış olduk. Sazın Dilinden programı bu sefer Ağrı Eleşkirt'ten bir türküyle devam edecek. Konma bülbül, konma mezardaşıma.

Bu da böyle bir ad. Anadolu'muzda çok ağıtlar yakılmış dostlar, canlar. Hep ağıt okuyoruz. Türkülerimizde ağıtlar çok geniş bir yer buluyor. Çünkü Anadolu'nun bağrı yanık. Biliyorsunuz şimdi yine bir ağıt okuyacağız. Ben onu hep şehitler için okuyorum, o türküyü. Gömdüm oğul, seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm.

Evet değerli dostlar, ağıt dedik. Ağıtlardan devam ediyoruz. Bu sefer Erzurum'dan bir türküyle huzurlarınıza geliyoruz. Değirmen başında vurdular beni.

Bu türküler o yüreklerden çıkan türküler. Şimdi bir serzenişle devam edeceğiz türkülerimize. Kahpe felek, sana nettim, neyledim?

Muhammed Hüseyin Şehriyar için ona nazire olsun diye yazdığım Göllü Bağ'a selam şiirini okuyacağız. Heyder Baba'ya selam şiiri Şehriyar'ındı. Göllü Bağ'a selam şiiri de nacizane bendenize aitti efendim. Onu sevgili Göktuğ Çelik kardeşim eşlik edecek. Bu şiiri sizlere akıtmaya çalışacağız.

Yad ellerde melül masın gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına. Hasret kaldım bizim göllü bağına. Göllü bağın gayaları taşları, seyran tepe, kırk kuyunun başları, ağ bulutun mintanının yaşları, bereketti toprağıma, elime, vurdu hasret kalemime, dilime. Göllü bağın göllerinde çimerdik, harman vakti gelir yeme binerdik, tasalı bekirden korkar sinerdik, rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, ne heybetli görünürdü gözüme. Sabahları serin olur, üşürdük, üşüdükçe dağda gıllik döşürdük, kuşluk vakti kenger kökü eşerdik, güneş gelir orta yere dallanır, sürük akar, sürük akar, eve doğru yollanır. Tut büşürür, damda bastuk yapardım, bulamaca alıçalar katardım, korkumuzdan bulutlara bakardık, yağmur gelir, bastuk toplanır damdan, anam derdi ben usandım bu candan. Şuşnaz yokuşunda merkepler inler, yolcu koyrat söler, daş altı dinler. Katırların servet olduğu günler, arabalar çıktı, yollar toz oldu. İşte o tabiat, işte o tabiat böyle bozuldu. İt yokuşundan çıkan yorulur, yorulanda dar kapıda durulur. Fehmi Çavuş, Fehmi Çavuş, harput senden sorulur. İki çay ver kabaklının Sıtkı'ya, rahmet olsun, rahmet olsun kafafların Hakkı'ya. Yatsı okunurdu sarakatında, gönüller bir idi Allah katında. Yuhumuz gelende damda yatanda, gece bucikleri durmaz öterdi. Gam, gasavet, keder, hepsi biterdi. Ay dolanır gelir gayet yüceden, yükler denk edilir yarı geceden. Dedem sordu, Cem'le nerede secedem? Anam dedi, oğul serdim odaya, söyle namazını kılsın dedi. Göllü bağa yol yaptılar dağlardan, aşırdılar bahçelerden, bağlardan. Giden gitti, bize kalan sağlardan. Hamit dayım, o da gitti. Hamit dayım, senin gönlün var olsun. Var oldukça, var oldukça Hızır sana yar olsun. Göllü bağım, geldim sende kalan ben. Öz canımı torpağıma salan ben. Kakkoşumun duasını alan ben. Benim ruhum ancak

O vaxt dinlenir, belki torpağımın üstü güllenir. Göllü bağım, senin gönlün şen olsun. Sende doğan gönüller gülşen olsun. Hasretliğin bağrımı deşen olsun. Esat'ı da hatırlayan olaydı. Olaydı da kabrine su salaydı.

0: kirve kirve, memi kirve, geçti gençlikte mi kirve? Bütün ömrün gamla keder, bırak artık gamı kirve.
1: Evet dostlar, Sazın Dilinden programı devam ediyor. Şimdi sizlere Sözümüz iyi Bendeniz ait bir eser getireceğiz. Bunu Adana depreminde yazmıştım. Yıllar oldu. Albümlerde de var. Aşık Veysel Baba'nın Kara Toprağına Nazil Olsun diye yazmıştım. Hani o benim sadık yarim kara topraktır diyor ya. Ben de o toprak bizi zelzele eledi, yuttu, öldürdü. Ona minval bir şeyler yazdım. Şimdi onu huzurlarınıza getireceğiz. Baba Veysel, uyan da bak şu hale. Sadık yarın neler etti gör beni. Senelerdir tepesinde götürdü, kalburunda eler etti gör beni diyeceğiz.

Değerli dostlar, ne ozanlarımız geldi geçti Anadolu topraklarından. Hepsi bizim dertlerimizle hemhal oldular. Baba Veysel de böyle bir şey. Arkasından bizleri götürüyorlar. İnşallah bizler de bu milletin dertlerine bir nebze de olsa bir ilaç çalarız, derman çalarız diye uğraşıyoruz. Şimdi yine bir dertli türkümüz gelecek. Elazığ yöresinden. Aslında Kerem'indir bu. Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz. Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz. Ama Elazığlılar, bizim hemşerilerimiz, onu dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz. Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz. Kerem çeşitlemeleri Anadolu'da her bölgede bulunabilir. Çünkü halk onu, ozanlar, halk hikayelerinin hepsini dillendirirler her bölgede. Şimdi onları sizlere, o esere getirmeye çalışacağız.

Değerli dostlar, değerli Sazın Dilinden programımızın kıymetlileri, müdavimleri, sizlere şimdi sözümüz iyi bendenize ait olan bir eser okuyacağız. Hani diyordum ki ya hiç aşk türküsü, aşk şarkıları, türküleri yapmıyoruz. Bir tek bu var işte, ama arkadaşım biri dedi ki hocam, vatan aşkından daha büyük aşk mı olur? Siz hep vatan için yazıyorsunuz. Bu da büyük bir aşktır. Ama bu sefer yani sen baharsan ben de yazım. Başkasına geçmez nazım. Beni sensiz çalamazsın. Sen mızrapsın, ben de sazım diyeceğiz efendim.

Değerli dostlar, sazın dilinden seyircileri, dinleyenleri, bu parçayı çok sevdiğinizi biliyorum. Onun için ilk programı hemen böyle okuduk. Şimdi sırada gene onu sizler çok seviyorsunuz. Sözler Serhat Kabaklı abime ait. Beste Nacizane gene bendenize ait. Türküyle geleceğiz huzurlarınıza. Gün gidende, ay gelende, gel oğlum. Cihan yanar sen gülende, gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur. Bul oğlum, yeri bilmek, göğü bilmek, bil oğlum diyeceğiz. Ve sizlere veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Bayanlar Baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar Baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer dizim, yaralım, gel, gel.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.